Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuvaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu, Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar, mutlu da yeni haftalar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurla güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Her başlangıcımızda olduğu gibi bu yeni haftada da güzel yenilikler bulsun, güzel yenilikler katılsın hayatımıza temennisiyle başlayacağız. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Dinlenebildiğiniz, eğlenebildiğiniz huzurla geçmiştir. Ama şimdi biz ne yapacağız? Sendromsuz bir pazartesi için Radyo Turkuaz'da birbirinden güzel şarkılara kulak vereceğiz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: sepette bulacaksın.
1: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz. Turkuaz Radyolar. Turkuaz Radyolar. Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. Turkuaz Radyolar. Turkuaz Radyolar. Turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.

0: bedenen ve ruhen güzelleştiğiniz mutlu bir hafta olsun. Gününüzü güzelleştirecek şarkılar için de Radyo Turkuaz'da biz buradayız. Günün her anında buradayız. Bakalım kimler bizlerle bu anı paylaşıyor. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım programımızın ilk dakikalarında. Instagram'da Zeytinburnu'nda, İstanbul Zeytinburnu'nda kucak dolusu selamlarıyla Yasin Hakan'ı gördüm. Günaydın Zühre, şu an bizlerle beraber yeni güne, yeni haftaya günaydın, merhaba dedi. Yine Leyla İstanbul'da huzurlu, sağlıklı, çokça tebessümlü, çokça tebessümlü bir gün, bir yeni hafta olsun demiş. Amin inşallah. Yine bir günaydın, günaydın enerjisi Merve'den ulaştı. Yüreğinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksilmesin demiş. Amin inşallah. Tokat Ormanbeyli köyündeyiz. İlyas şu an orada bizleri dinliyor. Ona da çokça sevgiler, selamlar olsun. İyi ki varsınız. Yine bizleri dinleyenler arasında Arif Afyon'da bizlerle. Mahmut Elibol Kırıkkale'de yerini aldı şu an. Aylin Ararat, hoş geldin aramıza. Günaydın. Ve Mustafa.
1: Günaydın, günaydın Turkuaz ailesi ve Uğur abim.
0: Günaydın.
1: Günümüz aydın olsun. Hayırlı haftalar olsun.
0: İnşallah.
1: Herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Hatta İskenderun'dan Mustafa Uçar.
0: Hoş geldin Mustafa, yüreğine sağlık. Gül Nihal de bize eşlik ediyor. Nurcan aramıza katılanlar arasında, ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine bizlerle beraber bu anı paylaşanlar arasında da Hakkı da varmış şu an Ankara'da. İyi ki varsınız. Günümüzün sohbet konusu, cevabını hep öğrenmek istediğiniz o soru.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. Burası
2: Radyo Turkuaz.
1: Hayat burada.

0: parklarda mutluluk. Uğur günaydın, ben Serkan Kahramanmaraş'tan.
1: Günaydın Serkan.
0: Kahramanmaraş Kayseri Çevre yolu şu anda açık. Hava güneşli, 26 derece sıcaklık var.
1: Güzel.
0: Sıradaki parçayı tüm şoför arkadaşlarımıza armağan ediyorum.
1: Olsun tabii Serkan. Günaydın, hoş geldin aramıza. Asya'da Mersin'de bizlerle bu anı paylaşıyor. Hoş geldin Bekir. Günaydın, günaydın. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah diyerek Bursa'da şu an bizlerle. Osmaniye'de Mukadder aramızda, servisteyiz ve yine seni dinliyoruz demiş ve kalabalık bir servis. Şoför abimiz Mustafa, Adnan ustamız, Metin ustamız, Turgay ustamız, İdris Bey'le şu an onlar da yola revan olmuşlar. Sıradaki şarkılar o zaman size de gelsin. Kolay gelsin. Ve Bursa'da Burak da aramıza katıldı. Burak hoş geldin. Coşkun kaptanımız Antalya'da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderiyorum. İzmir Buca'dayız. Yürüyüşte şu an Havva da bizi dinliyor. Oo, iyi sağlıklı sporlar olsun. Güzel bir gün olsun. Elazığ'a gidelim. Leyla hoş geldin. Güne bizimle başlayanlardan çok teşekkür ederim. İki oğlum var. Büyüğü hakim oldu. Dün küçük oğlum da öğretmenlik sınavına girdi. Bugün gerçekten hemen hani onu öğrenmek isterdim demiş. Bir ay beklemek istemezdim diyor. Yok ya. İşte o işin heyecan kısmı da orada. Ama inşallah çok güzel olur. Öğretmenlerimiz, öğretmenlik mesleğinin hayalini kuran, öğrencilerine kavuşmak isteyen tüm öğretmenlerimiz kavuşsunlar o güzel mesleğe ve öğrencilerine. Sohbet konumuz, cevabını hep öğrenmek istediğiniz o soru neydi? 505-188-30-0 mesaj attınız. Ellerim tutuştu, hasretini okşayın.

0: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor. Lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de. Bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta...

0: hattına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Os dirá.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
3: Randevular, toplantılar, siparişler.
2: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
3: Güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin daha çok kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor şu an için. Hava sıcaklıklarının ise batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması da bekleniyor. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Küçükçekmece'de Avcılar yönünde çalışma nedeniyle kapatılan yol ulaşıma açıldı ancak bölgedeki yoğunluğun devam ettiğini paylaşalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında da Zincirlikuyu yönünde de bir araç arızası olduğunu paylaşabiliriz. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
2: Radyo Turkuaz.

0: teşekkür ederim.
1: Oley.
0: Şu an beni dinleyen herkese hayırlı haftalar diliyorum. Güne uğurla başla, mutlu kal. Günaydın.
1: Dın.
0: Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Oh, biz de seni. Ben de seni çok seviyorum. Dilibal Zeynep'imiz. Güzel güzel oku. Çok güzel bir şekilde de faydalan. Hoş geldin aramıza.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler.
2: Yeni bir hafta güzelliklerle geçsin. Tamam. Allah iyi insanlar karşımıza çıkarsın. Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum.
1: Çok teşekkürler Serap. Bak kim var senden hemen sonra.
3: Uğur Bey oğlum, seni bize kavuşturan Rabbime şükürler olsun.
1: Oy.
3: Trafikte olan tüm kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim.
1: Amin inşallah.
3: Kazançlarının bir tanesi 1000 tane olsun inşallah.
1: Amin.
3: Serap kızım çok teşekkür ediyorum. Şansın açık olsun, seni çok çok öpüyorum. Coşkun kaptanım çok teşekkür ederim. İşlerin rast gitsin.
1: Oo.
3: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın Gül öğretmenim.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftada MYK, MKYK ve kabine toplantılarına başkanlık edecek. Gündemin ilk sırasında terörsüz Türkiye süreci yer alıyor. Hafta boyunca Irak Başbakanı ve Lübnan Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmelerde ise güvenlik, enerji, ticaret ve bölgesel gelişmelerde ele alınacak. LGS kapsamında lise tercih süreci bugün saat 17'de sona erecek sevgili dinleyenler. Adaylar tercihlerini e-okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanıyla yerel yerleştirmeyle ve pansiyonlu okullar için yapabilecekler. Yaklaşık 199 bin öğrencinin merkezi sınavla yerleştirileceği süreçte sonuçlar ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından nakil takvimi başlayacak. Hafta sonu gördünüz mü bilmiyorum ama 3 büyük marketlerden bir tanesi özellikle çıktı haber. Bir markanın beyaz peynirlerinde Listeria bakterisi tespit edildi. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu ürünlerin piyasadan toplatıldığını ve üretici firmaya para cezası uygulandığını açıkladı ama yine de uyaralım. Hatta internete yazsanız bir markette hangi beyaz peynirde Listeria bakterisi çıktığını, herhangi bir rahatsızlığı, normal dışı bir rahatsızlığı olan birileri olursa da hemen hastaneye başvurması önemli.

Radyo Türk Muazzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Haftaları şahane olsun. Güzel yeniliklerle geçen, güzel bir sağlıklı, mutlulukla geçen, kalp kırmadan geçen güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. Temennileriyle başlıyoruz. Kimlere ulaşıyor sesimde şöyle bir baktığımda Instagram'da yepyeni bir Güner abimin izniyle yine merhaba diyerek Datça Milas'tan şu an Muğla'dan düzeltiyorum. İlda aramızda, sevgilerimizi gönderelim ona da. Hoş geldin. Yine bizleri dinleyenler arasında İzmir'de Serap var. Meltem Ankara'da şu an bizlerle. Çok güzel bir hafta bizimle olsun demiş. İnşallah. Hoş geldin. Süreyya Hatay İskenderun'da bizlerle. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine o da Gül öğretmenimize sevgiler saygılar dedi. Çok teşekkür ederim. Şu an Sultan Papağan Cesur'uyla kahvaltıdayız diyor. Oh, afiyet olsun. İznik Elbeyli'den selamlarıyla Mehmet de bizlerle nektarin topluyoruz. Tüm İznik halkına kolay gelsin mesajıyla. Bereketli olsun. Elinize emeğinize sağlık. Özlem Yılmaz hoş geldin. Hatice Kırıkkale'de bizlerle. Almanya'da da Şen Doğan bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. İyi ki varsınız. Sohbet konumuz, cevabını hep mi öğrenmek istediğiniz o soru desem ne dersiniz? 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisiyle.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turku

yaz aylarında daha çok böyle kendimizi dışarı atmak, hani o yeşillik alanlar, parklar, piknik alanlarında vesaire vakit geçirmek, özellikle hafta sonları ailemizle, sevdiklerimizle çok alışkın olduğumuz bir durum. Ama belediyelerin de özellikle de bu orman yangınlarına sebebiyet vermemesi adına yasakları da var bu konuda, mangal yakmak gibi. İşte bu konuda kurallar dışına çıkanlara da çok ciddi cezalar da uygulanıyor. Ormanda piknik yapanlar drone'la yakalanıyorlar. Drone'la tespit ediliyor sevgili dinleyenler. Çünkü her yere ulaşmak çok mümkün değil. Teknolojik durumda da drone desteği alınıyor. Sultanbeyli'de de yasak dönemde ateş yakan tam 513 kişi yakalandı ve 1.9 milyon liralık ceza uygulandı. Bunlar tabii ki bizim o nefes aldığımızı, şehirlerdeki nefes aldığımız yeşillik alanları korumak açısından önemli. O yüzden izin verilen yerlere dikkat etmeniz, oralarda yapmanız çok daha mantıklı.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %55 oranında. E5 üzerinde Silivri Büyükçekmece önünde bir bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Trafik akışı aksi istikametten geliş gidiş olarak da sağlanmakta olduğunu paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki varsın. Sabah kahveme eşlik ediyorsun. Günaydın Kayseri'den Hülya Bey.
1: Günaydın. Afiyet şeker olsun o halde. Ben de bir sade Türk kahvesine varım diyorum. Canım çekti şu an. Sivas'ta Yakup da bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Emel hoş geldin. Açıldı mı radyolar dedim. Gözümüzü açar açmaz radyoları açıyoruz. Oley! Merak ettiğim soru ise bir insan nasıl bencil olur? Yani sadece kendi nefsini düşünür. Ben bunu bir türlü beceremedim. Boş ver. Becermeyelim de. Bilmeyelim. Hoş geldin.
2: Oğurcuğum günaydın.
1: Günaydın.
2: Ankara'dan Barış Güntaş ve
1: hoş geldin Barış.
2: Yeni haftaya bismillah dedik. Herkesin işi gücü rast gelsin. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Eşim Hacer yanımda şu anda. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. 25. yılımızı kutluyoruz.
1: Oy maşallah.
2: Daha nice yıllar diyorum. Onu çok seviyorum. Çalacağınız parçayı da eşime hediye ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sıradaki aşk şarkıları armağan olsun deyip garantileyim.

Ben tebrik ediyorum, daha nice güzel yıllarınız olsun beraber, aşkla, sevgiyle, huzurla, saygıyla, mutlulukla. Biz de şahidiz mutluluğunuza. Sohbet konumuz, cevabını hep öğrenmek istediğin o soru.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin daha çok kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama kavurucu sıcaklar adeta geri dönüyor da diyebiliriz. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37, doğu illerimizde ise 44 derecelere ulaşacak.

Saatlerimiz 8.45 oldu bile. Bakalım bu anımıza ortak olanlar arasında kimler var? Hakan İstanbul'da bizlerle. İstanbul Ümraniye'de şu an bizi dinliyor. Sıradaki şarkıları ona derman edelim. Günaydın, hoş geldin. Yasemin'in günaydın olsun. Benim cevap bulamadığım... Hani hayat güzel derler ama ben o hayatın güzelliğini bir türlü göremedim diyor. Hani sorsalardı bu dünyaya gelmek ister misin diye, asla istemezdim diye. Yani Yasemin, bu anlık olarak değişiyor bence. Ruh halimize göre, yaşadığımız olaylara göre. Bazen çok mutlu olduğumuzda mesela iyi ki diyoruz, yaşıyoruz. Ama üzünlendiğimizde, üzüldüğümüz durumları yaşadığımızda bunu sorgulay edebiliyoruz. Ama genel olarak varsa, yani illaki de şu güne uyandıysak var bir sebebi. Bulalım o sebebi. Yaşayalım güzelce. Serkan, bu atabı parçalayan var ya hani, neden mesela parçaladı? Acaba eşine bir şey dedi de yapmadı da ondan sonra mı atabı parçaladı diye. İlahi Serkan. Değil mi? Evde kavga ediyorlar. Cem Yılmaz'ın bir esprisi var ya, bu telefon konusundaki Graham Bell'in. Gece gece konuş konuş alo alo diye olan hatırlattın. Yani merak, dünyaya merak, maddelere merak, yaşama dair merak. Bu da günümüze uzayan türlü türlü durumlara da sebep tabii ki. O yüzden bence çok büyük bir iyi ki.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Defix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de Defix premiuma geç, hayatı premium yaşa. Defix alışılmadık alışveriş.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde

0: Pepsi ve Depol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken hepimizin, ya daha doğrusu birçoğumuzun çok sevdiği Şeker Portakalı kitabından bir söz paylaşacağım sevgili dinleyenler. Zaten herkes her zaman her konuda haklı. Haklı olmayan bir ben varım diyor orada. Evet, bütün herkesin kendi doğrularından emin olduğu bir kalabalıkta sadece bizim yanıldığımızı hissetmek hayattaki böyle derin yalnızlıklarımızdan biri olsa gerek. Zeze, o kitabın baş karakteri, Zeze'nin de dudaklarından dökülen bu sitem, işte zaten herkes her zaman her konuda haklı, haklı olmayan bir ben varım sitemi. Yani aslında çoğumuzun da hayatının bir döneminde hissettiği o anlaşılamama yoğunluğunun dışa vurumu olsa gerek. Sürekli hatalı bulunmak, eleştirilmek, ne bileyim, insanın dünyaya olan güvenini ve yaşama sevincini de zedeliyor. O yüzden insan mükemmel olmak zorunda bırakılmadığı, hataları ve eksikleriyle kabul gördüğü yerlerde sevildiğini hisseder. O yüzden sevgili dinleyenler, sevildiğini hissetmeye ihtiyacı olan sevdiklerinize bunu çok görmeyin.

Radyo Türk'ü manzesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 2-3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günlere de aydın olsun, haftaları da huzurlu olsun inşallah. Sorunsuzca geçen, sağlıkla geçen, güzellikle geçen bir yeni hafta olsun. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize? Instagram üzerinden Türkan İstanbul'da ulaştı bizlere. Günaydın, hoş geldin. Rahmetle andığımız İlber Ortaylı'nın şu çok güzel sözlerini paylaşmış. Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kaçının. Monotonluktan uzaklaşın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın mesajını göndermiş. Türkan

Çok teşekkür ederim. Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabından bir parça, bölüm. Çok teşekkür ederim. Güzel şeyler yaşayıp güzel şeyler yansısın yüzümüze o halde. Hoş geldin. Bizleri dinleyenler arasında Seher de var. O da yine şu an Seher Aktağ bizlerle bu anı paylaşıyor. İyi ki varsın. Fatih bizlerle beraber. O da demiş ki şu El Alemin oğlu var ya, El Alemin oğlu. Ha, o kim onu çok merak ediyorum. Çocukluğumuzun kabusu. Trafik canavarı gibi görünmeyen ama hep korktuğumuz. Ve çok kızdığımız. Yani tanımadığımız düşmanımız adeta. El Alemin oğlu, El Alemin kızı. Teşekkürler Fatih, hoş geldin. Sadık Uğurelli'ye de sevgilerimizi gönderelim. Günaydınlar. Cevabını hep öğrenmek istediğiniz o soru. Günümüzün sohbet konusu. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Hürmüz'deki LNG arz şoku elektrik fiyatlarında küresel ayrışmayı derinleştirdi. Avrupa Birliği'nde ortalama toptan elektrik fiyatı 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda %15 yükseldi. Elektrik fiyatları Japonya'da ikinci çeyrekte %30'dan fazla artarken Avustralya ve Hindistan'da yılın ilk yarısında sırasıyla %30 ve %7 geriledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Kurumu tarafından yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında son 7 ayda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik önemli sonuçlar elde edildi. Daha da çalışmalar devam ediyor. 6.644 hesaba erişim engeli geldi. LGS kapsamında lise tercih süreci bugün saat 17'de de sona ereceğini tekrar ederim sevgili dinleyenler. Adaylar tercihlerini e-okul sistemi üzerinden merkezi sınav puanıyla yerel yerleştirmeli ve pansiyonlu okullar için yapabilecekler. Şimdiden başarılar diliyoruz. Öte yandan hafta sonu bizi havalara uçuran mutluluktan çok güzel gelişmelerden biri de Amelie Kadın Voleybol takımımız sevgili dinleyenler. 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyonda ikinci kez şampiyon oldular. Finalin sultanlarını tebrik ediyoruz. Daha nice güzel zaferlere onlarla gurur duyuyoruz. Tabii bu zaferle tarihindeki ikinci altın madalyasını da kazanmış oldu. Finalin sultanları. Nice güzel başarılara.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Küçükçekmece Florya yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Yine Nurtepe Ok Meydanı yönünde de sol şeritte bir zincirleme trafik kazası var ve bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Sefaköy Florya yönünde de sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle bir şeridinde trafiğe kapalı olduğunu paylaşıyor.

Eda Metin Özülkü Şarkıları projesinin yine çok sevilen şarkılarından Salih Bademci yorumuyla Yürü Yakul'um bizlerleydi. Peki başka kimler bizlerle? Burak şu an İskenderun'da aramızda. Güzel bir hafta olmasını dileyerek bize eşlik ediyor. Hoş geldin. Engin'le Sancaktepe'deyiz. O da oradan selamlarıyla aramızda. Hoş geldin sen de. İyi çalışmalar ve iyi haftalar olsun senin için de. Teşekkür ederim. Necmi şu an bizi Bodrum'da misafir ediyor. Trafikte şu an bizi dinliyor. O zaman sıradaki şarkılar ona ve onun gibi trafikte olan herkes armağan olsun. Elazığ'a da gidelim. Lütfiye orada bizlerle beraber. Dünkü maçı ağlayarak izledin. Teşekkürler ve tebrikler mesajını göndermiş. Yani hop oturup hop kalktık. İlk seti kaybedince ama o kadar başa baş, o kadar güzel mücadele ettiler ki hiç yılmadılar. Aldıkları muazzam sayılar. Yani çok güzel bir şekilde de sağ olsunlar bizi temsil ettiler. Etmeye de devam ediyorlar. Edecekler de. Türkiye bir voleybol ülkesi olduğunu da tüm dünyaya kanıtladılar. Darısı erkeklere, filenin efelerine. Onların maçları da başlayacak. İnşallah çok güzel bir şekilde onlar da bizi mücadeleleriyle zaten mutlu ediyorlar. Sonuçlarıyla da mutlu oluruz. Şimdiden de onlara da tebrikler gönderelim.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca gazoz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tıp turuncu Teknosa'da Ryzen

0: Karagöz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası da yeni haftada etkisini yitiriyor sevgili dinleyenler. Sıcaklıklar batıda 37, doğu illerimizde ise 44 derecelere ulaşacak. O yüzden aman tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatlerimiz 9.45 oldu bile ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında Adem var. Günaydınlar. Filiz bize eşlik ediyor. Mutlu günler. Şu an eşi Muhammed ve oğlum Ayaz'la Antalya yolundayız. O zaman sıradaki şarkılar size darmağın olsun. O yol ne güzel bir yol. Belli ki tatil yolu. Çok güzel geçsin şimdiden. Hem iyi yolculuklar hem iyi tatiller. Sizin gibi yollarda olan bütün dinleyenlerimizin de yollarını güzelleştiren şarkılar armağan olsun. Nurhan, o da Sakarya'da bizlerle beraber. Yeni güne uyandıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hayırlı haftalar demiş. Çok teşekkür ederim. İstanbul Başakşehir'de Mehmet de bizleri dinliyor şu an. Bedenime olan uyku borcumun sadece asgarisini ödeyebiliyorum demiş mesela. Mehmet, bugün ben de öyleyim. Onu bile ödeyemedim hatta. Ama olsun, canımız sağ olsun. Telafi ederiz inşallah. İlahi Mehmet, güzel bir gün olsun ama güzel bir hafta olsun. En azından bundan sonraki uykuları bedenimizin ihtiyaç duyduğu kadarıyla yaşayalım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Radyo Turkuaz.

Ve haftanın ilk uğurla güne merhabası. Bugünlük burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyenlerimize de çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırım'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle olacak, birbirinden güzel şarkıları ve sohbetiyle. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra mutluluk ve huzurla geçen güzel bir pazartesi günü, güzel bir yeni hafta olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Uğur'la Ay Işığı programımızda geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen amirli kadın voleybol takımımız şampiyon oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan'da Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk girişiminde bulunduğunu açıkladı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. LGS kapsamındaki lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni

0: Haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Çevre Bakanı Murat Kurum, doğa makinelerine bırakılan içecek ambalajlarının toplanma, ayrıştırma ve stoklanmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Doğa çok sevildi, her iade geleceğimize bir nefes daha oldu ifadelerini kullandı. Serbest piyasada gram altın 6.226, dolar 47.36, euro ise 54.07 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

haftalar dostlar. Güzel bir pazartesi günü, iyi bir hafta olsun dileyerek şöyle koşa koşa geldim yayınıma. Gün benim için çok erken başladı ama esas şimdi benim için en mutluluk saati diyorum. Tam 2 saat boyunca hayatı paylaşacağız. Duygularımızı, kalbimizi, sözcüklerimizi ve tabii ki şarkılarımızı. Hazır mıyız? Kim geldi? Gönül dostu Füsun geldi. Güzel.

0: Ajoto Expertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Mobi Şube'yi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her güzel istikbal.

İnce düşünenler de bugün diye başlamak istemiyorum. Aşırı inceliğe de gerek yok diyorum gönlümün dostları. Her şeyin dengede olmasını diliyorum tabii ki gönülden. Bir de gönül dostlarım nerede bir merak ediyorum. Zaten hafta sonu bol bol Instagram'da, sosyal medyada biz dertleştik, konuştuk, paylaşımlarda bulunduk. Bütüye yardıma geldiniz, çok teşekkür ederim. Ama yani iyi ki biraz serinlik vardı, biraz yağmur yağdı. Ben toptan böyle 2 aylık bir ütü yaptım ki, çünkü tekrardan sıcaklar başladı gönlümün dostları. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, nasılsınız, nasıl geçti hafta sonunuz? 500-588-30-0'da WhatsApp numaramızı kaydetmeyi unutmayın. Orada 2 saat boyunca beni bulabilirsiniz. Yanınızdayım, konuşacağız, dertleşeceğiz. İzmir'den Damla'yı görüyorum efendim. Çok güzel bir kahve fotoğrafı gelmiş. Fakat daha ben kahvaltı etmedim söyleyeyim. Yani yok, daha önce bir kahvaltı, sonrasında sevgili İlter, yanımda olan Nermin teyzemle demiş şu an seni dinliyoruz. Damla diye yazılmış. İlter'cim, İlter diye mi değiştireyim, nasıl yapayım, bir bana yaz bakalım. Edirne'den Reyhan'ımız gelmiş. Özlem Yılmaz'ım gelmiş. Lütfiye'cim gelmiş Elazığ'dan. 100.5 Elazığ'da başka kimler var acaba, merak ediyorum. Antep burada mı, Antep dedim ve tabii ki Antep'ten Cemile'mizi görüyorum. Kayseri burada mı, Emel'im, canım Emel'im. O da bana fıstık reçelim diye bir fotoğraf gündü. Ne çalalım şu an, şarkılarımı daha hazırlamadım gönlümün dostları. Aslında birazdan bir 5 dakika içerisinde planlamayı düşünüyorum. Ama istiyorum ki özellikle sizden de bugün geçmişin ya da günümüzün en sevilen, en sevdiğiniz şöyle hareketli şarkılar yalnız bugün istiyorum. Biraz hareketli başlayalım. O şarkıları bana yazmanız yine 500-588-30-0 ve @radioturkuaz, @gönüldostufusun sosyal medyadayız.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Afyon Karahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: Radyo Turkuvaz.
6: Belçika, Brüksel Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: Başkent Radyo Turkuvaz dinliyor.
1: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuvaz, rengimiz turkuvaz. Adımız turkuvaz, adımız turkuvaz. Radyo Turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix.
1: Misafirleri gelenler olmuş hafta sonu görüyorum. Şu an yurt dışından kardeşlerim geldi diyor Şerifeciğim. Onlara buradan selam olsun. 31 Temmuz'a da kızının düğünü varmış. Artık evdekilerle diyor seni dinliyor son hazırlıklar. Maşallah gönülden tebrik ediyorum. Hiç acele etmeyin, hiç telaş etmeyin ne olursunuz. Böyle rahat rahat en iyi herhalde evlenenlerden biri bendim yıllar öncesinde. Valla eşim de ailem de dedim ki ya arkadaşlar böyle bir aceleye gerek yok, strese gerek yok. Şöyle neredeyse kaçırıyordum tabii düğün. Kendi düğünümü neredeyse kaçırıyordum. O kadar rahattım anlatamam sizlere. Çünkü böylesi zamanlar insanın hani eşyalarla işte başkalarını mutlu etmekle çoğunlukla geçirmeye çalıştığı zamanlar biz böyle belki de gördüğümüz için ailelerimiz ama onların da gönlünü asla ve kata kırmadan çok böyle güzel bir şekilde ama en rahatından, en stressiz, en gülümseyerek bitirdiğimi hatırlıyorum. Her şey olur, eşyalar olur. Yeter ki gönüller bir olsun diyorum. Anlaşacak bir gönül olsun diyorum. Çok da güzel yollar açılır. Hafta sonu koşturmacası olanlar varmış Ayla gibi.

artık daha neler neler, şimdi onların hepsini birazdan okuyacağım. Ama ben ne yaptım biliyor musunuz? Dolap içlerini böyle bir düzenleme içine girdim. Çok enteresan, mutfakta başladım. Sonrasında banyoya doğru giriş yaptım. Arkasından yatak odasına, mesela komodinin üzerine böyle bir telefonu, bir gözlüğü, işte bir kitabımı falan koymak için düzenleyiciler yaptım. Dağınıklığı artık hiç sevmiyorum. Kafam zaten dağınık. Bari dedim etraf dedim dağınık olmasın. Mutfakta dolap içleri, o baharatlıklar, yani en fazla baharatlıkları devam düzenlemek gerekiyor gönlümün dostları. Benim durum böyle. Bir de tabii ki menemen yaptım. Hafta içi öyle bir sofra kuramıyoruz biliyorsunuz ki. Hafta sonu güzel böyle menemendi, güzel bir kahvaltıydı.

0: dilimli işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel istikballe.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Şimdi çok güzel bir tespit var Kemal Sayar Hoca'dan. Diyor ki sevdiğimiz biri bizi kırdığında aslında iki şey birden kaybediyoruz. Onu kaybediyoruz, üstüne bir de onun gözünde gördüğümüz kendimizi, demiş. Ne kadar güzel ya. O yüzden bazen bazı hayal kırıklıkları bir ayrılıktan çok daha fazla uzun sürüyor, değil mi? Yani insan en çok sevdiğinin gözündeki kendi değerine tutunmaya çalışıyor. O gözler değişince de ya da kapanınca da insan o kendi içindeki ışığı bir süre karartıyor. Çok kıymetli bir tespit, çok güzel bir tespit. Ama sonra diyorsun ki o ışığı verecek olan yine sensin, kendi ışığına bir tutun. Sonra zaten sevdiklerinden gelen ışık varsa şükürler olsun dersin. O ışığı da birleştirirsin kendi ışığına, neden olmasın. Şimdi yollarda olan dostlarım var. Yasemin'cim nereye gidiyoruz? Ankara'dan Batı Karadeniz turuna çıkmışlar. Eşi Yalçın, kızları Ece Miray, Gökçe Nisa ile birlikte baba ocağı ziyaretimize, sonra diyor oradan da Karadeniz turuna. Hadi maşallah, iyi yolculuk.

Şimdi yan odadan sağ olsun dostlar bana çay göndermişler. Başka bir şey ister misin diyorlar. Tabii dedim, mesela şu olabilir dedim. Şimdi ben böyle biri bir şey ister misin dedim de hemen söylemem ya da bir şey istemem. Hani kimse rahatsız olsun istemem. Öyle bir huyum vardır bilirler. Bugün de canım böyle ıspanaklı labneli bir poğaça var mı dedim. Yüzüme bakıyorlar, ne istiyor acaba? Füsun abla sen hiç böyle şeyler istemem, biz senin için buluruz dediler. İstemem istemem ama istersem de böyle en asortik derler ya, en farklı onu isterim. Şimdi birazdan bir hikayem var, bende kalın.

0: Şimdi Dolunay haftasına girdik gönlümün dostları. Canım dostum bir Demet astroloji bir hikaye paylaşmış. Hafta sonu diyor ki, şimdi bilenler bilir. Bir zamanlar yemyeşil bir bahçede küçücük bir tırtıl yaşarmış. Günleri aynı geçermiş. Yaprak yer, biraz yürür, biraz dinlenir. Dünyanın bundan ibaret olduğunu sanırmış. Diğer tırtıllar da ona hayat bu kadar. Yemeğini ye, güvende kal ve fazla da hayal kurma dermiş. Ama içinde tarif edemediği bir huzursuzluk varmış. Gökyüzüne her baktığında renk renk kelebekleri görür. Ben neden onlar gibi uçamıyorum diye düşünürmüş. Diğerleri de gülerlermiş. Sen tırtılsın. Tırtıl olarak doğdun, tırtıl olarak da öleceksin. Bir gün içindeki ses o kadar güçlenmiş ki artık eski hayatına sığamaz olmuş. Kendine bir koza ölmeye başlamış. Dışarıdan bakan herkes şaşkınmış. Ya ne yapıyorsun sen? Kendini hapsediyorsun falan. Karanlıkta kalacaksın, öleceksin diye. Kimse bilmiyormuş ki o koza aslında bir mezar değil. Yeniden doğum odasıymış. Sonra sessizlik başlamış. Dışarıdan hiçbir şey olmuyormuş gibi görünüyormuş. Oysa içeride mucize yaşanıyormuş. Eski bedeni çözülüyor, alışkanlıkları eriyor, kimliği parçalanıyor, canı yanıyormuş çünkü dönüşüm acısız olmuyormuş. Ve en ilginç tarafı, hiç kimse o kozanın içindeki mücadeleyi de göremiyormuş. Herkes sadece sessizliği görüyormuş. Günler sonra ne olmuş? Tabii ki koza çatlamış gönlümün dostları. Ve içinden çıkan artık eski tırtıl değilmiş. Kanatları varmış. Evet, ilk uçuşundan anlamış. Meğer bütün o karanlık onu küçültmek için değil, gökyüzüne hazırlamak içinmiş. İnsan da işte böyle değil midir gönlümün dostları? Hayatında böyle dönemlerden geçmez mi? Hem de nasıl geçer? Bazı dostluklar biter, bazı kapılar kapanır. Ama eski kimliğimiz dar gelmeye başladığında dışarıdan bakanlar kayboldun der. Oysa belki de kaybolmuyoruzdur. Belki sadece kendi kozamızın içindeyizdir. Bu aralar böyle hissedenler var mı? Ben diye şöyle uzun bir zamandır. Yani henüz kimsenin göremediği bir dönüşümün belki de tam ortasında olan dinleyicilerim var şu an. Eski hal tabii ki ölmüyor ama onu bir kenarda bırakıyorsun. Yani öldürmek demek mecazi bir anlamda. Bana göre gönlümün dostları, yeni bir şeyler olması için artık o eskinin yok olması gerekiyor. Hayat bazen senden daha fazla mücadele etmeni falan beklemiyor. Eski kabuğunu cesaretle bırakmanı bekliyor gönlümün dostları. Çünkü kanatlar sırtımıza sonradan eklenmiyor. Onlar zaten içimizde. Sadece doğru zaman gelince de açılıyorlar.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazır.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

biraz sizden gelenler vardı. Son 4-5 şarkımda gönlümün dostları. Birazdan yeni saatimiz başlayacak. Şaka gibi yalnız. Bir saatin geçtiğine emin miyiz ya? Şu an 10.56. Allah Allah. Dünyadaki acılara, karamsarlıklarımıza rağmen bu sabah dünyanın en güzel sabahı diyebilir miyiz? Çünkü yeni bir sabah ve yeni bir sabaha uyandık. Hani kaçıranlar olursa yarın yine inşallah uyanmayı nasip etsin. Yepyeni bir güne, yepyeni bir zamana Rabbim diyorum. Osman'cığım hoş geldin. Sıradaki şarkı senin için, senin seçtiğin şarkı olsun. Konya Ereğli'de sevgili Esra var. İkizleri Yağmur ve Deniz onlar için bir şarkı istemiş. Öyleyse onlara da armağan edelim. Uğur'u görüyorum. Ayşe'cimi görüyorum. Ben de buradayım demiş. Hoş geldin. İki Ayşe'miz var. Ardından şöyle sabah saatlerinde Nur Hanım gelmişti Sakarya'dan. Adem Bey'cim hoş geldiniz Mecim. Ve Bodrum'dan diyor. Bodrum'dan fotoğraflar bekliyoruz. Ama trafikten bir fotoğraf göndermiş.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen amirli kadın voleybol takımımız şampiyon oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan'da Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk girişiminde bulunduğunu açıkladı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. İran, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir uyarısında bulundu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu. Türkiye'de yüksek hızlı tren taşımacılığını başlatan Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren hattı 12 yılda 62,9 milyon yolcuya hizmet verdi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen öğrenciler, matematik, biyoloji, kimya ve fizik dallarında düzenlenen 4 büyük uluslararası olimpiyatta toplam 19 madalya kazandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.

Saatimiz başladı gönlümün dostları. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Şimdi birazdan sağlıktan gökyüzüne, böyle biraz kalpten hayatı kolaylaştıran bilgileri sizinle paylaşacaklarım var. Ama ben sizinle yazışmaya devam ediyorum. 505-188-30-0'da oraya da bekliyorum.

0: geçirmişsiniz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcı

son dakika Özlemcim'in bir ses kaydını dinledim. Hep Almanya'da dinliyordum ama şu an galiba memlekettesin. Nereye gidiyorsun? Dur bakayım. Tam o memleket kısmında kaldım. Eşim demiş Hakan Bey miydi? Pardon, Hüseyin Bey'di değil mi? Aman karıştırmayayım. Sesli mesaj atarken şu isimleri yazmayı da unuttum. Hüseyin Bey'cim selamlar, sevgiler. Eymen ve Erdem'i şu an hatırlıyorum, oğulları. Onlar için de memlekete hoş geldi. Yurt dışında bizi dinleyen dostlarımız. Şimdi gurbete böyle yaz gelince değil mi? Kavuşma vakti. Ama gelemeyenler de üzülmesinler. Uzakları yakın ederiz. Sevdiklerinize şarkılar armağan ederiz. Benim güzel dostlarım. Malatya, Malatya. Ya sevgili Aysun'un bizimle birlikte, yakışıklımın doğum günü bugün Arda'nın demiş, fotoğraf göndermiş. Nice güzel yaş.

Zamanında aldık böyle gazlı içeceklerin şişelerini, biz de sevgili Aşkın Nur Yengi gibi bunu seslendirmeye çalıştık. Kimimiz başarılı oldu. Şu an çok daha iyiyim ya. Vallahi zamanla, o zamanlar bu kadar başarılı değildi. Kimler ıslık çalmayı sever? Kimler gerçekten başarılı bir şekilde çalabiliyorlar? Ya bazen bazı kişiler o kadar güzel ıslık çalıyorlar ki önümün dostları. Bayağı böyle bir müzik aleti gibi kullanabiliyorlar. O olayı bence çok şahane diyorum. Isık çalmayı da arada kimse yokken severim ben de. Şimdi soruyorum dostlarıma, bazen yıllarca yaşıyoruz ama hiçbir şey gerçekten görmeden geçip gidiyor hayat değil mi? Şairin dediği gibi insanların çoğu yaşanmamış bir hayattan ölüyor. Acaba öyle mi kendi hayatımıza baktığımızda? Gerçek yakınlık, bakın, bir insanın iç dünyasına dikkat kesilebilme yeteneğidir. İşte bir arkadaşın değişen bir suskunluğunu fark etmek, bir çocuğun davranışının arkasındaki korkuyu sezmek, sevdiğimiz insanın kelimelerinden daha çok sessizliğini duyabilmek. İşte bunlar bence psikolojik zekanın ötesinde insani bir olgunluk istiyor. Belki bundan sonra böyle bakarız, ne dersiniz?

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

boş verin dostlar böyle yalan aşkları, böyle ayağınıza gerçekten çok küçük gelen ayakkabıları zorla böyle giymeye çalışmayı, kendinizi sıkmayı, üzmeyi. Dün akşam şöyle Instagram'ımda gönül dostu Füsun bekliyorum oraya bir fotoğraf paylaştım. Ama o fotoğrafın altına yeni aydan dolunaya doğru gidiyoruz. Gülten Akın'ın anısına içimden geldi, birazcık romantiktim. Pazar akşamları daha romantik oluyorum, neden bilmiyorum. Ah dedim, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Yani ince şeyleri anlamaya vakti olmayanlar, oradan oraya geçiş yapanlar, hala ama hala yani bir şeyleri yaşamış, görmüş, hani yutmuş derler ya, bilmiş oldukları halde sevgiden kaçanlar, ikili ilişkilerden korkanlar, travmaları bahane koyanlar, hala yaşamaktan, gerçekten yaşamaktan korkanlar, o sınavların içine girmek istemeyenler, sıkışıp kalanlar, gönlümün dostları. Ya iki insan yan yana geldiğinde anca büyüyebiliyorsunuz. Öyle durduğumuz yerde tek başımıza büyüme olmuyor. Olgunlaşma olmuyor. İşte bunun üzerine dedim ki gerçekten kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

lezzette bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

çok karışığım. Gel. Gel gel gel, Radyo Turkuaz'a gel. Ama ben bugün inanamıyorum, program bu kadar hızlı geçmemeliydi. Neler oluyor gönlümün dostları, bir anlatın bakayım bana. Dünyaya yeniden dikkatle bakmak, başkalarını gerçekten görmek, kendi ruhumuzun o güzelliklerini duyabilmek nasip olsun. Belki de iyi hayat dediğimiz şey tam da burada, bu fark edişlerle başlıyor değil mi gönlümün dostları? Özlemciğim, seni kırmayacağım tabii ki, yollarda duyamamışlar. Çünkü Almanya'dan İstanbul'a gelmişler, oradan başka yerlere geçmişler. Şimdi Malatya'dan Kayseri'ye galiba gidiş var. Hüseyin Bey'e işine Erdem ve Eymen ikizlerine gönderiyor. Ve Radyo Turkuaz'ı Türkiye'de de açtık diyor. Şu an herkes dinliyor, öyleyse konu komşu akrabaya. Hepimiz esnafımıza, dostlarımıza, taksici dostlarımıza, yolda olanlara, herkes birbirine bir mesaj atsın. Radyo Turkuaz'ı aç, senin için çalıyor.

Şimdi sahilden haftanın başlangıcında pazartesi günü fotoğraflar gelince insan bir hüzünleniyor tabii ki. Hani hafta sonu olsa yine kurtarıyor da hayal kuruyoruz falan. Şimdi işin başındayız. Yani nasıl yapacağız biz bu işi Ramazancığım? Küçük yalı sahilden selamlar demiş. Çok da güzel bir piknik yapıyorlar, piknik. Ya bayılıyorum böyle o yeşilliğin olduğu yerler, denizin olduğu yerler. Ama size güvenmek de istiyorum. Biliyorum ki her şeyi toparlıyoruz sonrasında, değil mi? Doğaya da dikkat ederek bu piknikleri yapıyoruz. Şimdi ben bebek sahiline gidiyorum, bazen bakıyorum herkes almış böyle masasını, sandalyesini, güzelce nota kitap okuyanlar var, işte köpeğini gezdirenler var, güzelce de böyle yapmış oldukları mercimek köftelerini birbirlerine ikram edenler var. Sonrası önemli diyorum, o anki tablo çok güzel ama sonrasında da size güveniyorum. Bir elmanın...

0: Kaybetmeyenlerin programı. Gönül dostu Füsun. Reklam.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
0: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Setur
3: Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
0: Reklam.
4: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
9: Şimdi bir yandan tabii ki şarkı aralarında ya telefondayım dinleyicilerimle ya da aynı zamanda WhatsApp üzerinden bir iletişim sağlıyorum. Herkesle böyle güzel bir şekilde konuşmak şahane. İnanın hiç olumsuz böyle konuşmalarımız olmuyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Fakat sağlıkla ilgili olduğumda benden artık doktorlar kaçıyorlar. Yani kendimi bir profesör edasıyla... Bir yanım o kadar korkak ki ben size söyleyeyim. Bir yanım çok cesurdur, bir yanım da çok korkaktır. Sevdiklerim olunca söz konusu onlar da çok cesurum ama kendim olduğunda değil mi? Muhammed Hocam, Muhammed Borcağ'a buradan selamlar gönderiyorum. Kafa açan uzman. Efendim ultrason eşliğinde enjeksiyonları bana anlattı. Adamcağız bir dakikada söyleyeceği şeyi ben 30 tane şey sorduğum için daha da uzattığım için o da kıyamam ya. O kadar sabırlı ki. Sağ olsun, var olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bütün böyle sağlık çalışanlarına bir şarkı çalacağım. Muhammed Bey'in, Muhammed doktorumuzun, hocamızın, orada yanında çalışanlara buradan selam göndereceğim. En sonunda konuşa konuşa kendimi hasta ettim değil mi hocam? O da çabuktu galiba. Şimdi hafta sonu hazırlamış olduğum kahvaltı sofrasını çok beğenenler var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Neden olmasın, bir gün inşallah hep beraber diyorum. Veda ederken Necmi Beyciğim İsviçre'lerden Bodrum'a geliyor.

Ve trafiği görünce ben geri mi dönsem diye yazmış. Yok yok, o trafik geçtikten sonra sevdiklerinizin yanına ulaşın diyorum. Şöyle Bodrum'da bir keyfini çıkarın diyorum. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Adnancığım, Süreyya'cığım, Rasim'cim, Zekiye, belki her ismi okuyamadım ama artık veda ediyorum. Kim geliyor? Hilal Özgani geliyor. Bir haftalık tatilden sonra onun da eminim anlatacakları vardır.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen amirli kadın voleybol takımımız şampiyon oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suudi Arabistan'da Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk girişiminde bulunduğunu açıkladı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. LGS kapsamındaki lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Çevre Bakanı Murat Kurum, doğa makinelerine bırakılan içecek ambalajlarının toplanma, ayrıştırma ve stoklanmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Doğa çok sevildi, her iade geleceğimize bir nefes daha oldu ifadelerini kullandı. Türkiye'de yüksek hızlı tren taşımacılığını başlatan Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren hattı 12 yılda 62,9 milyon yolcuya hizmet verdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Efendim hoş geldiniz. Aslında ben hoş buldum. Bir heyecanlıyım. Ben bu yıllık izin dönüşlerinde bir heyecanlıyım. Şimdi ben size diyemem ki döndük geldik ne güzel bir tatildi. Çok şükür Rabbime sağlıkta sorun olmadı ama Füsun'la da tatil boyunca konuştuk. Yani yıllık izin haftamda olabilecek, yaşanabilecek bütün doğal felaketler, bütün yazlık yerlerde fırtınalar, şemsiyeler havalarda. Hadi İstanbul uçtu, fırtına dolu yağdı, kar yağdı. Yaylalarda kar vardı düşünün bu hafta. Ben dedim ki aman hadi dedim birkaç gün o zaman Ege'ye kaçalım. Ege'ye kaçtım. Fırtınadan şemsiyeler kafalarımızı uçtu.
1: Çok üzüldüm. Bakma güldüğüme de yani.
0: Aynı gün döndük.
1: Üzülüyor.
0: Aynı gün döndük.
1: Olsun ben sana yine veririm izin. Gidebilirsin.
0: Eve döndüm ne yaptın?
1: Ne yaptın?
0: Temizlik.
1: Temizlik yaptım.
0: Sırf temizlik.
1: Çok güzel dinlenmişsin ya. Çok başarılı. Yani
0: vallahi
1: böyle bir dinlenme olamaz.
0: Bütün fıtıklarım ağrıyor. Fıtık oldum iyice.
1: Bana fıtık deme. Bana fıtık deme lütfen rica ediyorum.
0: Gerçekten sana demeyeyim doğru söylüyorsun. Fıtık fıtığı çeker ama.
1: Çekti çekti.
0: Fıtık su.
1: Niye çekti?
0: Alkan. Ya öyle koştura koştura geldim. Yani yine şükrediyoruz. Sağlığımıza bir şey olmadı. Kazasız belasız geldik yine normal hayatımıza döndük ama içim paramparça. Vallahi üzüldüm. Yani sen Temmuz'un bir yaz mevsiminin olabilecek en sıcak haftasının bu halde geçmesi dedim ki Rabbimin bana herhalde bir işareti var. Yani oturduk evde ne yapalım? Çok şükür yine. Yani bir güneşin doğuşunu nereden izlerseniz, bir güneşin batışını nereden izlerseniz hep çok güzeldir. O yüzden olduğum her yerden mutluyum diyelim. Ben yayına geldim, başladık. Sizi neler bekliyor az sonra konuşacağız. Başta gündem haberleri, sağlık haberleri. Biraz da goy goy yaparız ne olacak? Böyle tatlı tatlı minnoş minnoş.
2: Hoş

Ve onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.

0: başımın tacı.
1: Canım Yasemin Bursa'dan özledik yazmış. Artık ya, değil mi? Canım, bir haftadır yokum, özleyin bir zahmet. O kadar hizmet, bizimki de bir hizmet sektörü sonuçta. Canımın içi. 17 milyon kez izne mi çıkılır demiş. Sana uzun geldi Yaso demek. Aslıcığım geçmiş olsun, sağlık olsun. Tabii canım ya. Aslişko.

Radyo Turkuaz. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

kötü ya. Yol kenarında çok sayıda at kafası ve kemiğinin bulunması. Hem altında bir sürü şey arıyorsun, bu etler nerede diye. Hem de o canım hayvanlar, Rabbim özene bözene yaratmış. Yiyelim diye değil ya, keselim diye de değil. Neyse, çok şey konuşacağız bugün. Biraz moralim bozdu bu konu. Amerikan Kalp Derneği'nin yeni bir raporu var. Önemli, az sonra.

Ne kadar başarılı ya bu çocuk. Salih Bademci o. Çok güzel bir oyuncu. Aslında bizim Erdem daha iyi bir oyuncu. Şimdi şarkı söylüyor. Tiyatrocu. Başka? Mutfakta falan da iyi galiba bu adam, değil mi? Yani biz çok beğeniyoruz, başarısını takdir ediyoruz. Ne tatlı. Bir de şimdi Yürü Ya Kulum'la da bayağı bir ivme yakaladı. Çok beğeniyoruz.

Kalp Derneği'nin yeni bir raporuna göre günde 5 fincana kadar içilen filtre kahvenin felç, şeker hastalığı ve kalp yetmezliği riskini azalttığı ortaya çıkmış. Ama size zararlıysa hekiminize danışın.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: peçetelik, o cep telefonu kılıfımı, ay anlamadım ne yapıyorsunuz diye sordum, foto atmış. Veli Rosenheim'dan. Kemal Baba yanında, Sezgin abi yanında, Anıl yanında, Veli Kaleli.
1: Kapkara.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ahbap Derneği'ne yönelik 4. dalga operasyonu yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Konteyner arımları, şüpheli taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönüyle inceleniyor. Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Alınanlar arasında emniyet müdürü ve amiri başkomiser de bulunuyor. Yaz geri dönüyor. Yeni haftada yurtta sıcaklık kademeli artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. UEFA maçlarında ikinci eleme turu rövanş maçları bu hafta yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Gornik Zabrze ile çarşamba 21'de, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Michelin ile perşembe 20'de, Başakşehir Inter Turku ile perşembe 19'da karşılaşacak. Serbest piyasada gram altın 6229, dolar 47.36, euro ise 54.04 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

ne haber kız cimcime, buna güldüm ya. Samimiyet. Valla bugün böyle bir sessiz sakin derinden ilerliyorum. Söyleyeyim sebebini, alışamadım. Şu an alışamadım bu haftaya.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: kadar güzel şeyleri o kadar kötü bir hale çeviriyoruz ki Ankara'da çocuklar çarpışan arabalara binecek. İki aileler arasında çocuklar sıra beklerken bir kavga çıkıyor. O çocukların gözünün önünde o aileler birbirlerine bir giriyor. Ne o? Çocuklar mutlu olsun. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Biraz sinirle ilgili sorunlarımız var.
1: Kere

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
1: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın

0: İklimin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Bir açıldık 13.46. Hilal Özgani ile sosyal hayattasınız. Aracınızda, evinizde, iş yerinizde. Uzun uzun yollarda, diyetmede, evlerde. Şifa bekleyen hastane odalarında. Hem hastalarımıza hem hasta bakanlarımıza. Hem umut olsun hem şifa olsun şarkılarımız. Özellikle uzun yollarda, uzun yolları para kazanma amacıyla yapan canımız sürücülerimize de selam ve sevgilerimizi iletelim. Aç biraz

0: ekspertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'de sınırsızca.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

Efendim saatimiz 13.53. Bugün böyle sakin, sessiz. Tatil sonrasında hem sizin hafta sonunuzun ardından böyle bir kendimize yavaş yavaş gelmeye çalıştık. Yayın işi zor. Yayın işi gönül işi arkadaşlar. Heyecan oluyor. Bakmayın siz 31 yıllık geçmişimize. Kendinize çok iyi bakın. Ben diyorum ki yarın saat 12'de. Hoşçakalın.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ahbap Derneği'ne yönelik 4. dalga operasyonu yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Konteyner arımları, şüpheli taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönüyle inceleniyor. Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokuz soruşturmasında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Alınanlar arasında emniyet müdürü ve amiri başkomiser de bulunuyor. Yaz geri dönüyor. Yeni haftada yurtta sıcaklık kademeli artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi hedef almasına yönelik Ukrayna'nın tehlikeli macerası cevapsız kalmayacak dedi. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 73.329'a çıktı. Kadınların tehdit anında güvenlik birimlerine ulaşmasını sağlayan kadın destek uygulaması KADES 9.859.147 kez indirildi. Uygulamadan bugüne kadar 239.356 ihbar yapıldı. YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. Tercihler 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Yapay zeka, veri ve dijital dönüşüm odaklı yeni lisans programları bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu ne?

0: yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
1: Gerçekten özlenilmek güzel bir şey. Teşekkürler güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hilal'i uğurladık. Teşekkür ettik. İki güzel saat yaşadınız, paylaştınız. Görev sırası bende. Utku'yla istekler yayında. İki günlük bir ayrılığımız vardı. Bakalım ben yokken neler yaptınız? Keyifler nasıl? Moraller nasıl? Haliniz vaktiniz yerinde mi? Var mı kafanıza takılan bir şey? O zaman şu an itibariyle her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Çayımızı kahvemizi hazırlıyoruz ve güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Kimi zaman hareketleneceğiz, kimi zaman duracağız, düşüneceğiz. Ama her zaman olduğu gibi hayatımız şarkılar. Gönlümüzden geçenlerle birlikte turkuaz güzelliğin rengini hep birlikte yaşayacağız. Evet, ben hazırım. Benim de kahvem hazır. Bakalım sizler ne alemdesiniz ve neler yapıyorsunuz. Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. Aramız yeni katılanlar, şu an itibariyle yeni açan dostlarımız için 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, kendinizi nasıl hissettiğinizi, aleti ruhiyenizi, gönlünüzden geçenleri kısaca paylaşabilirsiniz. Güne dair, hayata dair ne varsa. 505-188-30-0 mesaj attı. Bununla birlikte Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Takip etmeyi unutmayın. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'de Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin.

0: Expertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a Expertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

program başladı. Bir kez daha selam olsun. Sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Hakan'la başlayalım Ümraniye'den. Zühre, sıradaki şarkı sana darmağın olsun. Kırklar elinde olan kızı Melda için İzmir'den sevgilerle. Sadık, teşekkür ederim. Saniye'nin mesajı, kolay gelsin dinliyoruz demiş. Bugün günlerden Özlem, sıradaki şarkı dokuma atölyesindeki Özlem ablamıza gelsin diyor. Doğum günü kutlu olsun diyorlar. Gönderilen mesajda nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere. Mine Çelik, Kahramanmaraş'tan sabah iş yerini açık çıkana kadar sizi severek dinliyoruz demiş. Sabaha kadar öyle mi? Peki, kolay gelsin size de. Sizin de işiniz rast gitsin, her şey gönlünüzce olsun. Edeler diyarına selam olsun. Ayten, o da bizi dinliyor, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı eşim Selahattin Ertaş ve bütün Turkuaz ailesi için demiş. Ayten Hanım'a ve bütün sevdiklerine de hediyem olsun, dinleteceğim şarkı. Karpuz sonrası çekirdek keyfi yapan gençlik, Manifest grubu hayranı olarak sizden bir Manifest şarkısı bekliyorlar demiş. Maşallah, ne kadar güzel. Rabbim evlatlarımıza güzel yazılar yazsın inşallah. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkı hazırladım. O zaman birazdan bir Manifest şarkısı da dinletirim size, oldu mu? Selam olsun size. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. Saat 17'ye dek misafirinizim, yanı başınızdayım, sizlerle beraberim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Evet, miniklerimizin de gönlünden geçen grubu da yerine getirmiş olduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Mardin'den Ayfer. Kırgınım kalbimi kıranlara, çok üzgün hissediyorum kendimi demişim. Düşünüyorum da ne kadar yanlış kararlar almışım. Boşa değer vermişim diyor gönderdiği mesajda. Yani her şey birer tecrübe insanların hayatında. Selam Utku diyor, gezi bitti, yaylamıza evimize döndük demiş Kendişe Hanım. Hadi bakalım. Refik hoş bulduk. Siz de Allah'a emanet olun, kolay gelsin. Mustafa ve Reşit ikilisinden Ferdi Özbeğen istekleri var. İş arkadaşlarıma özellikle Eşref için demiş. Kendisi şu anda demiş tatilde, iyi tatiller dileğinde bulunmuş sevgili Mustafa. Mustafa kardeşime de selam olsun. Güzel bir şarkım var sizler için de. Kürşat aleyküm selam. Sağlıklı bir hafta olsun sana da. Düzce Gölyaka ilçesinden Özlem Hanım, o da bizi dinliyor. Özellikle oğlum Alperen'e, eşim Cevat'a ve bütün sevdiklerim.

mi? Bugün Özlem diyen dinleyicimize de armağan ediyorum demiş. Özlem'in evet bugün doğum günü demiş. Özlemlere de gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Güzel yürekli dostlar. Kardeşim merhabalar. Güzel şarkılarından birisine talibim diyor. Bursa Nilüfer'den dinliyorum sizi. Sevgili İlker. İlker abiye buradan sevgiler, selamlar. Şimdi o zaman önce bu şarkıyla buluşalım. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Varsa sizin eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Sertiz.
1: İdefix Premium Bulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premium Bulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
3: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin

0: Durun sizsiniz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Sen diyor hep tedbirler aldın diyor. Ben de diyor gözü karaydım diyor. Sözdeki güzelliğe bakın. Biri tedbirci, biri de gözü hiçbir şey görmeyen bir aşık. İki seven kalbe dile getirmiş olduk şarkıyı o zaman. Devam edelim Utku'yla isteklere. 14.36 yaptık saatlerimizi. Burası Turkuvas, Türkiye'nin radyosu. Utku'yla istekleri dinliyorsunuz. Sesim giderse bilin ki güven sorumlusudur. Bende herhangi bir şey yok yani burada. Bu arada sevdiğim kıymetli bir kardeşim var. Sevgili Ferhat. Çok severim kendisini. Saygılıdır. Kendi halinde. Güzel insanlardan bir tanesidir. Ona da şöyle bir katkım oldu benim. Sabahları onu poğaça yemekten kurtardım ben. Gerçekten. Poğaça gerçekten. Özellikle o dışarıda yenen poğaçaların çoğunun zararlı olduğunu biliyoruz. Zaten bunu doktorlar da söylüyor. Dedim Ferhat'cığım senden bir şey rica edeceğim kardeşim dedim. Ne olursun yeme dedim. Üst üste yeme ya. Haftada bir yiyebilirsin. İki yiyebilirsin. Bir de bisküvi. Paketli gıdalar. Bunlar çok tehlikeli gerçekten. Hani kendimize bakalım dedim. Sizlere de söylüyorum buradan. Hani bu dediğimi yapanlar varsa lütfen bir an önce bıraksınlar. Sen de öyle sevgili Güven. Gerçekten bunlar çok önemli şeyler. Bu arada sevgili Ferhat ve Seren, iki kıymetli kardeşim, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Selam olsun, onlara da güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var, onları da paylaşacağım. Varsa eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram ve X Radyo Turkuvas.

devam edelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Sarı yavru kedi ve lacivert tişört demiş, muhteşem olmuş, teşekkürler. Sağ olasın sevgili Neriman Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Ümit Silivri'den dinliyor bizi. Sıradaki şarkım sizler için. Bursa'dan selamlar olsun Demet Hanım. Kediciğiniz de diyor pek tatlı, sağ olun, eksik olmayın. Ama o bir yapay zeka ile oluşturulan bir kedi. Bense orijinalim, haberiniz olsun. Nilgün, güzel bir hafta diliyorum. Sevgiler, selamlar. Necmiye Hanım, o da bizi dinliyor. Ordu'dan bir kahve molası verdim sizi dinleyerek, cam siliyorum diyor. Aman dikkat edin, ailem için sizden bir şarkı istiyorum. Bu arada demiş, internetten dinliyorum sizi. İzmir'den selamlar. Annemle dinliyoruz kahvemizin yanına. Güzel, gönlünüzden ne koparsa diyor, bir şarkı rica ediyoruz. Sizi seviyoruz, her şey gönlünüzce olsun demiş. Sevgili Süheyla, sana ve kıymetli ailene de sevgiler, selamlar olsun. İlda, çok teşekkürler. Datça Muğla'dan sevgilerle. Sibel'in mesajı var, teşekkür ederim. Kıymetli dostum Pınar Dikmen. Eyvah diyor, sarılar beladır diyor. Yani sarı siyah fark etmiyor. Önemli olan onları ehlileştirmek. Senem iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Hülya Akın, o da bizi dinliyor. Hülya için ve sevdikleri için. Merhabalar, İstanbul'dan Nilüfer'den bir şarkı istiyorum demiş sevgili Mahir Erdemci. Sizlere de selam olsun. Türkmenistan'dan Laçin, geçmişin acısını ve geleceğinin kaygısını unutacak bir şarkı çalar mısınız demiş. O zaman bu şarkı da sizlere armağan.

0: gibi değil.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Sen neredesin, ben nerede? Devam ediyor Rutku'yla istekler. Bakalım nerelerde dostlarımız? İstanbul'dan torunlarım gelmişti diyor. Dinleyemedim. Gaziantep'ten Nigar ablam, selam olsun sana da. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için hediyemdir. Bursa'dan Derya Arslan Bilgin, hayatı her şeye rağmen yaşamaya devam eden güçlü kadınlara bir şarkı. Her zaman başımızın tacıdır güçlü kadınlar. Selam olsun Derya Arslan Bilgin'e, Bilgin ailesine ve bütün güçlü kadınlara hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Ayrıca şöyle bir gidelim diğer sayfa mesajlarımıza bakalım. Volkan Nazilli'den iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkım sizler için. Selam ailemle Kahramanmaraş'tan 2 gün önce Karadeniz turu için yola çıktık. Şu an Samsun'dan Ordu'ya geçerken yine her zamanki gibi sizi dinliyoruz. Sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Eşime, oğlum Berkay'a ve Yüşra'ma armağan olsun diyor Feyza Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Gülcan, ben teşekkür ederim, her şey gönlünüzce olsun. Zerrin Hanım Hatay'dan dinliyor. Serap Erzurum'dan, evdeyiz diyor, temizliğe devam ediyoruz. İnşallah kültür yolu festivalleri başlamadan bitireceğiz diyor. Sizinle temizlik daha bir güzel. Sıradaki şarkımda sizler için armağan olsun. Aslı ve orada dinleyen dostlar için. Süreyya merhabalar, iyi yayınlar. Sizden bir ricam var diyor. Sıradaki şarkıda sizler armağan olsun. Merhabalar, Tolga ben. Bugün de sizi dinleyerek Sakarya'dan Kocaeli'ye dönüyoruz. Bir hayırlı olsun alırız demiş yeni ev için. Oh, harika, çok sevindim Tolga. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı diğer isteyen dostlarımızın başına. Hatice Kırıkkale'den sevgiler, selamlar. Merhabalar, Tatvan'dan Mina. Ablamın biraz morali bozuk demiş. Ona bir jest yapmak istiyorum. İnşallah çalacağım şarkıyla da keyifler yerine gelsin, olur mu? Selam olsun size de.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ahbap Derneği'ne yönelik 4. dalga operasyonu yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Konteyner adımları, şüpheli taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönüyle inceleniyor. Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Alınanlar arasında emniyet müdürü ve amiri, başkomiser

0: etkilerde bulunuyor. Yaz geri dönüyor. Yeni haftada yurtta sıcaklık kademeli artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. İran, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir uyarısında bulundu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu. Türkiye'de yüksek hızlı tren taşımacılığını başlatan Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren hattı 12 yılda 62,9 milyon yolcuya hizmet verdi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde 31 Temmuz son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

gidişatımız hayırlı olsun diyelim, ne diyelim. İkinci saatteyiz dostlar, burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu. İsa İstanbul'dan çocuklarımızla dinliyoruz diyor. Eşim Hatice için seni çok seviyoruz demiş, Allah kavuştursun diyelim. Gülnur kolay gelsin, o da bize kulak veriyor. Eşim, kızım, torunum, oğlum radyonun başında sizi dinliyoruz demiş. Canım ablam, sağlık saat diliyorum size, güzel ailenize de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Hülya İzmir'den, Allah herkese sağlık versin demiş, size de kolaylıklar diliyorum demiş. Canım ablam, teşekkür ederim, her şey gönlünüzce olsun. Hatay Antakya'dan Eşref Ben, sıradaki şarkı özellikle Mustafa ile birlikte Reşit için gelsin demişler. Sizlere de selam olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Ankara'dan Gökçe, ben liseye gidiyorum, annemle her gün Turkuaz dinliyoruz. Anneme çok sevdiğim arkadaşlarım Yasemin, Hatice ve Turkuaz ailesi için demiş sevgili Gökçe. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Harika bir şarkı var, birazdan dinleyeceğiz. Biraz 90'lara gideceğiz. Gaziantep Nizip'ten Ahmet, şu anda görevdeyim. Özellikle eşime, kızlarıma ve oğluma gelsin. Vallahi Utku özledik demişsin. İyi ki varsın. Eyvallah, teşekkür ederim. Selam olsun size de. Merhabalar Levent, senin de her şey gönlünce olsun. Cemile, canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum. Nesibe, dün benim yakışıklının doğum günüydü diyor. Ona senin aracılığınla bir şarkı armağan etmek istiyorum ve seçimi de sana bırakıyorum demiş. Sevgili Nesibe göndermiş olduğu mesajında. Maşallah diyelim. Rabbim güzel yazılar yazsın Nesibe. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Önce bu güzel yoruma kulak vereceğiz. Ardından kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

Shop'a ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz

0: emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar. Diyanar günün şarkısını sundu.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Merhabalar. Sevgili Ahmet, çok teşekkür ederim. Senin de her şey gönlünce olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizleri az sonra. Bakalım sevecek misiniz dinleteceğim şarkıyı. Hemen ardından bir bakalım. Utku Destekler, merhabalar. Rafet Erroman şimdi dinleteceğim. Selam olsun sizlere de. Arzu Sakarya'dan canım arkadaşım, sevgiliye armağan ediyorum. Kayağan'dan bir şarkı bekliyorlar. Sibel Hanım Samsun'dan, size bir kitabımı göndermiştim diyor. Evet, geçti elime, çok teşekkür ederim. Satışı bol olsun. Kitabınızın Helva Hane isimli kitabınız. Muhammed Yayınlar, Mekselina, Nisa, Zeynep ve Ayşegül için gelsin demiş sevgili Muhammed. Abi diyor, hepsi şu anda seni bekliyor. O zaman Mekselina, Nisa, Zeynep ve Ayşegül selam olsun. Gözde, abi biz her zaman dinlemekteyiz demiş. Bize hep varsay demiş yoklamada. Eyvallah, teşekkürler. Serkan Kahramanmaraş'tan, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine yatmakta olan çok acil bir hasta için A grubu RH pozitif kana ihtiyaç var. Özellikle kan vermek isteyen arkadaşlarımız Ali Doğan ile iletişime geçebilirler diye göndermiş mesajını sevgili Serkan. İnşallah A grubu RH pozitif. Bu arada Kahramanmaraş'ta çok dinleyicimiz var. Eminim ki birçok dostumuz da kayıtsız kalmayacaktır. Hasta yakının telefon numarasını hemen veriyorum. 530-181-61-46 530-181-61-46 A grubu RH negatif. Çok acil kana ihtiyaç var. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatan çok acil bir hastamız için Rabbim Şafi ismiyle şifasını versin.

0: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: Bir reklam.

Belki de en kolay söylenen sözlerden bir tanesidir değil mi elveda? İnsanlar bunu ne kadar kolay söyler ama şöyle kapılar kapandığı zaman, ışıklar, perdeler çekildiği zaman, işte insan vicdanıyla baş başa kaldığı zaman keşke demeseydim veyahut da keşke böyle davranmasaydım.

de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Umarım ki haftanız çiçeklensin, yeşillensin, güzelleşsin. Çünkü güzel bakalım, güzel görelim. Melis Prenses, o da şu anda beni dinliyor. Selam olsun. O da bugün hayırlısıyla Sivas yolcusu. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanetler evlatlarımız, miniklerimiz, canlarımız. Dinleyelim, devam edeceğiz.

0: photogenique.
1: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Sen

Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Sibel'in mesajı var. Teşekkür ederim Sibel Hanım. Selam olsun size. Türkmenistan'dan selamlar. Okumuştuk galiba mesajınızı. Sizlere de sevgiler, selamlar güzel dostlar. Abi Kahramanmaraş'tan selamlar. Eşimle yerimizi aldık, sizi dinliyoruz demiş Elif Hanım'a ve güzel ailesine sevgiler. Niğde özel çocuklar servisindeyiz. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Sevgili Murat, selam olsun. Her birine benden sevgiler, selamlar. Gül Nihal, evden dinliyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum demiş. Sevgili Gül Nihal'e. Ve şu anda bizleri evlerinde istirahat edip bizleri misafir eden bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Her şey kalbinizce olsun değerli dostlar. Devam edeceğiz. Programın yarısı neredeyse geride kaldı. Bir diğer yarısı daha var. Yine gönlünüzden geçenleri de paylaşmaya devam ediyoruz aralıklarla. Varsa eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yazıyorsunuz. Bir kez daha teşekkür ederim. Beğenen dostlara da sonsuz teşekkürler. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz. Emircan İrek istekleri vardı. Hemen yerine getireceğim. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Minicik bir ara, 9 saniye. Ardından devam ediyoruz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Melis, canım annem Gülay ve canım babam Hikmet için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun size de. Ben Melek Bursa Karacali'den mesaj yazıyorum. Çamlık sitesi için sizden bir şarkı bekliyorum. Selam olsun size de. Bakacağım o şarkıya da. Birazdan dinletecektim gerçi ama. Peki, selam olsun sizlere de. Hamdiye, Utku Beyciğim merhabalar. Geldim diyor, kahvemi yaptım. Sizi dinleyerek keyifli içiyorum. O zaman az önceki şarkımızda Bendeniz şarkısına size armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Özellikle demiş tatlı kızım, yeğenim Adile Nur var. Onun için de bir şarkı demiş. Allah bağışlasın, selam olsun sizlere de. Merhabalar, Haşim ben. Sıradaki şarkı torunlarım Eslem ve Esna için. Sevgiler saygılar bizden de sizlere. Sevgili Halim Bey'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Halim Bey için ve güzel ailesi için de güzel bir şarkı hazırladım. Merhabalar diyor İpek. Ben de buradayım diyor, Hatay'dan sevgilerle. İpek'ten Cemil'e bir şarkı çalar mısınız diyerek duygularını dile getirmişler. Sevgili dostlarımız peki. Devam edelim Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden kulak veriyor? Kimlerin gönlünden neler geçiyor? Bana ulaştırabilirsiniz. Artık neredeyse son bir saatimiz. Az sonra son saatte bakalım Radyo Turkuaz olsa nerelerde olduğunu bana belirtecekler. Ben de buradan en güzel şarkıları adresinize, mekanınıza teslim edeceğim.

Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar Akbank.

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Sen böyle el işareti yaptın ya, TRT'deki arkadaşlara şey yaptım. Hani Tom Meister böyle bir yandan el işareti yapar ya. Bizde her şey burada. Tezgah elimizde, mutfak bizde. İstediğimiz yemeği buradan yapıyoruz. Böyle kasmıyoruz kendimizi. Selam olsun. Sevgili Mehmet, senin de her şey gönlünce olsun. Güzel bir şarkı hazırladım. Merhabalar, iyi günler diliyorum. İzmir'den Hasan Karaboğa, sizden bir ricam var diyor. Yalnız Ersay'dan bir şarkı dinlettim Hasan. Sana ve sevdiklerine de hediyem olsun. Merhabalar, Eskişehir'den katılıyorum. Yeni ekledim demiş ama demiş çoktan dinliyorum şarkılarınızı. Harika. Serdar Taç istekleri var. Ayşe Hanım'a aynı zamanda Ebrar, kızım Betül ve benim için oğlum Hakan'a ve yeğenim Buğra için demişler. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkı hazırladım. LED dünyamıza girdi gireli ne kadar güzel, ne kadar anlamlı değil mi? Işıklandırmalar bile farklı oluyor. Bir taraftan da güven tabii, ben burada konuşurken sağ olsun en sevdiği teknik işleri benim saatimde gerçekleştiriyor. bir nazı bana geçiyor burada. Elvan, can dostum. O da şu anda beni dinliyor. Esile için, Yunus Emre için ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Sen de köyüne hoş geldin. Denizli, Hacı Payam Yazırköy'ü. Unutmuyorum, ezbere söylüyorum. Güven abi neredesin? Vallahi bir anda kayboldu. İnşallah elektrik çarpmamıştır. Hazır şöyle Yunus Emre demişken, geçtiğimiz günlerde çok güzel bir şarkıya imza attı. Rafet Erroman'ın desteğiyle. Senden sonra isimli şarkısını dinleyelim. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bu saati kapatıyoruz. Ardından devam edeceğiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ahbap Derneği'ne yönelik 4. dalga operasyonu yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Konteyner adımları, şüpheli taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönüyle inceleniyor. Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Yaz geri dönüyor. Yeni haftada yurtta sıcaklık kademeli artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1405'e, vaka sayısı 3200'e yükseldi. YKS sonrası üniversite tercih süreci çarşamba günü başlıyor. Uzmanlar tercih listesinde başarı sıralamasının kritik rol oynadığını, %25-30'luk değişimler olabileceği için listede sıralamayı geniş yelpazede tutmaları gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü'nde bu yıl 12.800 flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı. Son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşılırken uzmanlar yağışların koloniyi güçlendirdiğini belirtti. Serbest piyasada gram altın 6.238, dolar 47.35, euro ise 53.98 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

16.07 saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. Artık son saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun radyoların yanı açan sevgili dostlara. Bakalım nerede dostlarımız? Muhsin Bey, Rize'den selamlar olsun. Artık Yeşil Site için bir tutku oldu diyor Utku. Beyniyle dinliyoruz sizi. Yeşil Site sakinleri için. Bu arada Rize'de Yeşil Site var. Orada asansörlerde bile biz varız. Yani düşünün, o kadar seviliyoruz orada. Selam olsun size. Parayı denkleştirince komşu geleceğim size. Ama gerçekten Muhsin abi, manzara muhteşem. Yani insan orada zor yaşlanır. Fisun'u falan herkesi toplayacağım. Orada bir bir ev sahibi olsak yeter bize. Betül, çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Gülseren İstanbul'dan, sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Oğlumla havuz keyfi yaparken sizleri dinliyoruz demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Şimdi yepyeni bir Funda Arar şarkısıyla buluşturacağım sizi. Hemen akabinde de kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Kısa kısa isim ve şehir yazıp bana gönderebilirsiniz dostlar.

0: Erciyes. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Böyle bir dünya
3: var. Dünya Katılım var. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
4: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı yeşil pasaport işlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla başvuruları destek yönetim sistemi üzerinden almaya başladı. Yapılan düzenleme ile birlikte daha önce kullanılan hususi pasaport takip modülü devre dışı bırakılarak tüm işlemler destek yönetim sistemi bünyesinde birleştirildi.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Bir anonsa gireceğim, giremedim. Eyvallah. Yasin kardeşim, eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Yani sen de olmasan diye başlayacağım ama neyse. Yasin gerçekten başarılı bir elektroteknik dostumuz bizim burada. Onlar görünmeyen kahramanlarımız bizim. Biz burada sadece konuşuyoruz, bakmayın. Geri planda mesela Güven çok iyi işlere imza atıyor. Bazen bozsa da sıkıntı yok, sorun yok. Ama Güven abiyle bizim 50 sene var mı abi tanışıklığımız? Vardır değil mi? Bir 50 senemiz var. Biz çok güzel işlere imza attık dış yayınlarda özellikle. Bu arada İlyas da vardı. İlyas'ın da kulakları çınlasın sevgili kardeşimin. Gerçekten çok güzel işlere imza attık dış yayınlarla birlikte. Bir gün öyle bir dış yayın anılarımızı anlatırız size. Güven'i de alırım karşıma müsait olduğu bir gün. Dış yayınlarda neler yaşadığımızı, dostlarımızla ne şekilde görüştüğümüzü, buluştuğumuzu canlı yayınlarda, onları da aktarıp sizlerle birlikte paylaşabilirim. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Önce iki istek şarkımız vardı. Önce ilkiyle buluşturacağım sizi. Ardından devam edeceğiz. Nurşen Hanım, o da bizi dinliyor. Çoktandır dinlemiyordum diyor sizi. O zaman siz de hoş geldiniz aramıza. Selam olsun size de. Yasin kardeşim teşekkür ederim. Eline sağlık. Güzel bir şarkıyı da sizlere ve sevdiklerinize ulaştırayım. Ahmet İstanbul'dan dinliyor. Selam olsun. Hadi iyisin Ahmet. Sıcaklar geliyor yine. Sen de yollardasın. Allah kolaylık versin. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerde dostlarımız, nerelerden kulak veriyorlar bize. Öncelikle Fikret, senin de her şey gönlünce olsun. Sizlere de güzel bir şarkı ile eşlik edeceğim. Gülsüm, selam olsun sizlere ve güzel ailenize. Merve'nin mesajı var. Abi severek dinliyoruz demiş. Sağ olasın sana ve bütün sevdiklerine. Dürdane, sevgiler, selamlar. Sağ olun, eksik olmayın. Nuran'ın mesajı var. Nuran da bizi dinliyor. İstanbul'dan Nuran'a ve bütün sevdiklerine. Gül, her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir şarkı hazırladım. Özellikle kıymetli eşiniz Serdar Bey'e de sevgiler, selamlar olsun. Serap, İstanbul'dan sevgiler. Size de güzel bir şarkımla eşlik edeceğim. Emine, Şanlıurfa'dan her zaman dinliyorum sizi. Sizden bir şarkı istiyorum. Buradan bütün sevdiklerimi armağan edeceğim demiş. Sevgili Emine, Şanlıurfa'da dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Bakalım sevecek misiniz dinleteceğim şarkıyı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Sizin de gönlünüzden geçenler varsa artık son yarım saatimiz neredeyse. Bakalım son yarım saatimizde kimler bizimle beraber ve kimler nerelerden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, bir kez daha dile getirmiş olalım, hatırlatmasını yapalım siz sevgili dostlarımıza. Bu arada uygulamadan da dinleyen dostlarımız var. Henüz uygulamamızı indirmeyen dostlarımız varsa tabletlerine, cep telefonlarına, iOS ve Android'lerden market bölümüne geliyorsunuz. Turkuaz radyolar veyahut da Radyo Turkuaz yazınca karşınıza biz çıkıyoruz. Ve uygulamayı cep telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirdikten sonra bizi dünyanın neresinde olursanız olun canlı canlı dinleyebilir, sevdiklerinize şarkılar hediye edebilirsiniz. Hadi dinleyelim şarkımızı. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Garaj Shop'a ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Yeşim ablamız İzmir'den dinliyor. Ben de buradayım demiş. Sağ olasın. İyi ki oradasınız. Gülay. Gülay ablam, Utku oğlum diyor. Seni dinleyince günümüz çok iyi geçiyor. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Hamit, Gülay, Melis ve Burkay. Selamlar olsun size de. Şevval çiftçi. Merhabalar. Kahraman Kazan'dan, bahçemizden sizi dinliyoruz. Çay keyfimize güzel şarkılarınızla eşlik ediyorsunuz. Özellikle Beypazarı'ndan anneanneme armağan etmek istiyorum demiş sevgili Şevval. Peki, selam olsun size de, güzel ailenize, bahçede çay keyfi yapan bütün dostlara da, güzel insanlara da sevgiler, selamlar. Devam edeceğiz. İki hareketli şarkı hazırladım. Günün bu saatinde güzel gider. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Zaman su misali geçiyor. Nihal, çok teşekkür ederim. Son şarkılar sizlere ve sevdiklerinize. Şahizer Hanım, o da bizi dinliyor. Şahizer Hanım'a ve bütün sevdiklerine kulağımızda Radyo Turkuaz'ı elimizde işte. Teşekkürler. Son şarkılar sizler için. Merhabalar Sabri, kolay gelsin demiş. Karşıyaka, İzmir, Şemikler'den sevgili Sabri. Bizler diyor Meydan Çay Ocağı'nda şu anda sizi dinliyoruz. Patronum Cüneyt'e, abim Coşkun'a ve bir de Mehmet abime demiş. Müşteriler için bir şarkı, selam olsun size de. Afyon'dan sevgilerle hep dinliyorum demiş Güler Hanım. Eksik olmayın, teşekkür ederim. İzmir'den Vahide, severek dinliyorum sizleri diyor. Selam olsun size de. Melek Malatya'dan dinliyor, radyolar açıldı diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Son şarkılarım da sizlere hediyemdir. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Mehmet, senin de her şey gönlünce olsun. Son şarkılar hazır. Sana ve güzel ailene sevgiler, selamlar. Bakalım kimler var. Mustafa, teşekkür ederim. Selam olsun size de. Kaçırdığım mesajlar var mı diye bakıyorum ama galiba yok. Sevgili Ali, sıradaki şarkı senin için. Abi demiş, vallahi ben de bırakamıyorum bisküviyi. Kararında azında boş verin. Kendinize dikkat edin. Abi hep seni dinliyorum demiş. Sevgili Yalçın, iyi ki varsın diyor. Sağ olasın, eksik olma. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra hop dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: şarkı, şarkı. Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev

0: aletleri ve yüzlerce hediyesiz kazanın. Hemen idefix.com veya idefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
3: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ahbap Derneği'ne yönelik 4. dalga operasyonu yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Konteyner adımları, şüpheli taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönüyle inceleniyor. Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Yaz geri dönüyor. Yeni haftada yurtta sıcaklık kademeli artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. İtalyan baş antrenör Daniel Santarelli, Amili kadın voleybol takımının başında uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla Türk voleyboluna damga vurdu. Milli takım onun yönetiminde 4. madalyasını kazandı. Kentsel dönüşümdeki artış inşaatta istihdam rekoru getirdi. İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta 1.933.000'i aşarak tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı seviyesine çıktı. İstanbul şehir hatlarının yaz tarifesinde cumartesi akşamları mehtap turu düzenleniyor. Bostancı'dan Anadolu Kavağı'na yaklaşık 7,5 saat süren yolculukla yolcular Boğaz'ın tarihi yalılarını, saraylarını ve hisarlarını görebiliyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Birkaç günlük aradan sonra tekrar buradayız. Yeni yıl gelince, yaz da gelince, şöyle arada birkaç günlük, çok uzun tatilleri ben sevmiyorum, izinleri sevmiyorum. Kısa kısa da olsa bazen izne çıkabiliyoruz ve bunu değerlendirdik. Biraz toparladık şöyle, doyduk, dindendik ve şimdi artık yeniden yayındayız. Hanımlar beyler, Lubex Motor Yağları Optedik Show'u sunuyor. Herkese

güzel bir yayın olacak. Tabii sizlerin katkılarıyla. Yapacağınız işlem çok basit. WhatsApp hattımız açık. Dileyen sesli, dileyen yazılı WhatsApp üzerinden mesajlarını

0: Biz ne kadar vaktimiz var. Haydi bakalım öyleyse. Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz. En güzel örnekler üst üste gelmeye devam ediyor. Şovumuz başlıyor.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

0: Sumaz bir klasik, Mavi Boncuk, Kamuran Akkor yorumuyla geldi. Hanımlar beyler, WhatsApp hattımız 0505-188-30-0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen ol.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Temmuz. Hanımlar, beyler, günlerden pazartesi. Temmuz ayına da yavaş yavaş veda ediyoruz. Saatler Türkiye'de 17.14'ü gösteriyor. Yurt içi ve yurt dışında dinleniyoruz her daim. Önce Adana'ya bir selam yollayalım. Tuğçe, iyi akşamlar. Her gün sizleri dinliyoruz. Adana, iyi akşamlar Tuğçe. Hemen Liverpool'a gidelim, İngiltere. Alışveriş yaparken bile Optedik Show sevgili Nur göndermiş. Şu anda markette, oradan bir fotoğraf yolluyor. Her an her yerde Radyo Turkuaz. Şahane. Liverpool.

0: Hoş geldin arkadaş.
1: Teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz. Mesajlar geliyor, saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız. Onu sizlerle beraber paylaşırız.
2: Ne oluyor ulan burada?
1: Dur! Şener abi, ortalığı şenlendireceğiz birazdan, merak etmeyin. Seferi Hisar'a bir selam yollayalım. Eşime bir selam yollayayım diyor Şaban Bey. Tamam. Yusuf Sami. Bugün doğum günü. Ona bir selam yollayabilir miyiz? Tamam. Kahramanmaraş. Sevgili Yusuf Sami'nin doğum günü tebrik ediyoruz.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

kızlarımıza. Çin'in Macao şehrinde düzenlenen 2026 Voleybol Milletler Ligi final müsabakasında Brezilya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Futbol. Hep aklımız futbolda, görüyorsunuz değil mi? Çünkü Dünya Kupası'nda o kadar kötü bir sezon geçirdik ki futbol takımı olarak şu alınan güzel başarıya bile aklımız hemen futbola gidiyor. Olacak iş değil. A Milli Kadın Voleybol takımımızı tarihinde bu arada ikinci kez şampiyon oldu. Onu hemen söyleyelim. Bir kere daha tebrik edelim kızlarımızı. Helal olsun vallahi onlara.

0: Show'da. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim. Saat tam 6'dan itibaren yine ortaya bir konu atalım, sizlerle beraber tartışalım. Bakalım kimler neler söyleyecek.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
4: var. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Müziğin rengi.

0: Sizi bu şarkıyı derman olarak yollayalım. Sevgili Banu, sevgili Cem, doğum günü kızı Berra. Tamam, Berra'nın doğum gününü bu şarkıyla kutlamış olduk. DJ Güzel Yaşlara. Hanımlar, beyler, iyi akşamlar. Radyo Turkuaz Hop Dedik Show. Başladık saat 6 gibi. Günün konusunu ortaya atalım. Sonrasında sizlerin yorumlarını alalım. Sizlerin yorumları gerçekten güzel oluyor. Seri yani hepinizi tebrik ediyorum gerçekten. Radyoda nasıl konuşacağınızı, nasıl espriler yapacağınızı 10 numara biliyorsunuz vallahi. Helal olsun sizlere.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Hani yayına katılırken de aslında o düzeyi tutturup güzel espriler yapabilmek de sadece radyoculara değil sizlere de has bir şey oldu. Radyo Turkuaz dinleyicileri vallahi helal olsun, bu işi biliyorlar. Dostlar, minik bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hem geçmiş hem günümüz. Sevilen şarkılar arda arda gelmeye devam ediyor. İyi akşamlar.
1: Batman'dan selam, Nurtelik. Ben Evin.
0: Aleykümselam. Ha şöyle.
1: Seni tek de dinliyoruz. Çok keyif alıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Batman'a selamlar iletelim. Dostlar, saat 6'da günü konusu gelecek. Böyle sesli mesajlar yollayıp yorumlar yapabilirsiniz. Lubex motor yağları Optedik Show.

0: Bir selam yollayalım. Vallahi tatildeyiz. Ben Battal, Sevdam'la beraber seni dinliyoruz. Aşkıma da bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarım. İyi tatiller. İspanya. Peki bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Doğada ne varsa zübranı da.
7: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
8: Chery. Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Tune kullan.

0: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
1: İdefix. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Her ev güzel İstikbal'de.
8: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.

0: Hop Dedik Show tekrar beraberiz. Nasılsınız? Gençler iyi miyiz? Her şey yolunda, tamamdır. Şimdi çoğumuz trafikteyiz. Trafik kurallarına uyanlar var, uymayanlar var. Eskiden şöyle bir şey vardı. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Günümüzde uymayanları bir uyarın bakalım. Eskiden neymiş yani, öyle bir kural vardı değil mi? Öyle bir şey söyledi. Okullarda da bize hep onu öğretirlerdi. Trafik kurallarına uyacağız, uymayanları uyaracağız. Demek ki o dünya, o devir değişti. Şimdi kimseyi uyaramıyorsunuz hiçbir konuda. Mutlaka tartışma çıkıyor, böyle bir şey var. Şimdi araçlarımızda olması gereken, uymamız gereken kurallardan bir tanesi, dönüş yapacağımız ya da şerit değiştireceğimiz zaman sinyal vermek. Fakat bazen sizin de başınıza geliyordur dostlar. Tam sinyal vereceksiniz, sol tarafı boş gördünüz. Arkada mesafeyi bırakan araç gaza basıyor. Bu bir tek Türkiye'de yalnız. Ben onu söyleyeyim, böyle bir durum var. Şimdi bu durumu anlatan biri video çekmiş, diyor ki...
1: Yeni bir akım çıktı.
0: Yeni bir akım çıktı.
1: İstanbul akımı. Sinyal veriyorsunuz.
0: Bu sadece İstanbul değil, bence Türkiye'nin dört bir yanında artık böyle oldu. Sinyal veriyorsunuz.
1: Sinyal verdiğinizi gördükleri zaman kesinlikle yol vermiyorlar.
0: Hemen ne yapıyorlar? Gaza basıyorlar.
1: Sizin sinyaliniz ile arkadan gelen arabanın gaz pedalı otomatik olarak eşleşiyor. Ve hemen o aradaki boşluğu kapatıyor.
0: Güzel, evet.
1: Çünkü o arkadaşlar dünyanın en önemli insanları.
0: Evet,
1: masada,
0: evet.
1: Düğmeden sonra evet. Dünyayı kurtarmak için o aradaki boşluğu doldurmaları gerekiyor.
0: Peki mesela sinyal vermeden hemen değiştirsek nasıl olur?
1: Koşarak görevlerinin başına gittikleri için gaza basıp orayı kapatıyorlar. Yani insanların görevi var. Görevini
0: evet.
1: ihmal etsinler.
0: Evet.
1: Ama sinyal vermeden girmeye çalışırsanız rahatlıkla hiçbir problem yok. Gayet beyefendi bir şekilde yollarını veriyorlar.
0: Bu da çok ilginç değil mi? Sinyal verince arayı kapatıyorlar. Sinyal vermeden eğer şerit değiştirirseniz size yol veriyorlar. İlginç bir durum ya. Ben anlamadım vallahi. Dostlar sizlere soralım isterseniz. Hazır. Cep telefonlarınız elinizde. Radyodan sesinizi duyun. Bakın nasıl biz yayın yapıyoruz, siz de yapın. WhatsApp'tan sesli mesaj gönderin. Bu sinyal verince gaza basma hadisesi. Bu nasıl bir hastalıktır? Arkadaki aracın o mesafeyi kapatma durumu. Bu konu hakkında yorumlarınız olabilir mi lütfen? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Bu ve bunun gibi sizi de rahatsız eden bazı davranış biçimlerini biraz trafikte, bazı davranış biçimlerini konuşalım istiyorum. Sesli mesaj yollayın. Şöyle 25-30 saniyelik ses kayıtları yeterli oluyor. Çok da uzatmadan hemen ardından yayınlayalım. Bir bakalım kimler neler düşünüyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Ahbap Derneği'ne yönelik 4. dalga operasyonu yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. Konteyner adımları, şüpheli taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönüyle inceleniyor. Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Yaz geri dönüyor. Yeni haftada yurtta sıcaklık kademeli artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi hedef almasına yönelik Ukrayna'nın tehlikeli macerası cevapsız kalmayacak dedi. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 73.329'a çıktı. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72,5 milyar metreküp'e yükseldi. Elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'yi aştı. UEFA maçlarında ikinci eleme turu rövanş maçları bu hafta yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Gornik Zabrze ile çarşamba 21'de, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Michelin ile perşembe 20'de, Başakşehir Inter Turku ile perşembe 19'da karşılaşacak. YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 çarşamba günü itibarıyla başlayacak. Tercihler 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Yapay zeka, veri ve dijital dönüşüm odaklı yeni lisans programları bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: Aksu diğer her günün şarkısı. Ben tekrar buradayım.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Teşekkür ederim. Konu hakkında görüşler geldi. Çok güzel. Onları şimdi yayınlamaya başlıyoruz dostlar.
2: Diyanar günün şarkısını sundu.
3: Tartışma başladı. Yolla mesajı gelsin.
0: Hoppa, yolla mesajı gelsin. Lübex Motor Yağları Hop Dedik Show'da şimdi biraz trafik konuşalım. Günlerden pazartesi. Hepimiz trafikteyiz. Hatta İstanbul trafiğine de hemen bir göz atalım. Yoğunluk 160 seviyesinde. Ve bakalım. Şimdi trafikte sıkça karşılaştığımız, videoyu çeken arkadaşımız İstanbul'da biz bunu yaşıyoruz demiş ama bence bu Antalya'da da oluyor, Ankara'da da oluyor, hatta kentler arası yolculukta da. Şimdi 3 şerit yolda, 2 şerit yolda neyse gidiyoruz. Birden sollama isteğimiz geldi. Sinyal vereceğiz sola. Geçiş yapacağız. Tam o anda siz sinyal verdiğiniz anda arkadaki araç gaza basıyor. Adam diyor ki ya diyor. Hani sinyal verene kadar o boşluğu bırakıyorsun. Sinyalden sonra niye gaza basıyorsun? En rahat şekli şu diyor. Sinyal vermeden direkt diyor kapadan girin diyor, sizi anlar diyor. Bilmiyorum, ben de sizlerin görüşlerini alayım dedim.
4: Öncelikle iyi yayınlar.
0: Buyurun.
4: Herkese iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz, iyi akşamlar.
4: Ben böyle bir durumla karşılaştığımda tesadüf aynı petrolde durduk bu araç ile.
0: Allah Allah, yani sizi şey, yani o da gaza bastı, siz sinyal verince petrolde durdunuz.
4: Ben sinyal verince
0: evet
4: gaza bastı, bunu gördüm.
0: Eyvah, bir hırgırı olmadı inşallah. Böyle bir şey yaşansın istemiyoruz.
4: Petrolde sordum.
0: Hah.
4: Dedim hani niye, neden böyle bir şey yaptın?
0: Evet, şimdi burası önemli, bakın yaşanmış olay. Petrolde sordu niye böyle bir şey yaptı diye. Karşı taraf ne cevap vermiş?
4: O da dedi ki abi.
0: Heh.
4: Ben bir an önce geçeyim, arkam heh müsait, sen daha rahat geç anlamında gaza bastım dedi.
0: Anladım.
4: Düşündüğümde mantıklı, böyle durumlarda olabiliyor yani.
0: Çok
4: o yüzden sadece kötüye yormamak gerekiyor.
0: Tamam, teşekkür ederim. Böyle bir cevap gelmiş.
5: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
5: Konya'dan Ramazan ben.
0: Buyurun.
5: Tahminim sarı sinyali görünce kendilerini trafik lambalarında sanıyorlar.
0: Allah Allah.
6: Yok deme.
0: O kadar olmaz canım. Sonrasında kırmızıya mı dönüyor?
5: Kırmızıya yakalanmamak için gaza basıyorlar. İyi hayırlar.
0: Teşekkür ediyorum. Peki dostlar, bir reklam arası verelim. Konu hakkında konuşmaya devam edeceğiz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lübex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: işte bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
5: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7.

0: Bir teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

akşamlar. Saatler 18.17'yi gösterirken hop dedik şov Radyo Turkuaz'da. Aslında canım yeni katılanlar var. Onlar için de reklamımızı yapalım. Lubex motor yağları. Hop dedik şov yayındayız. Konu hakkında şahane görüşler var. Zihnimizi de açıyoruz bu vesileyle. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bence güzel. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim. Hemen ardından görüşleri almaya devam edelim. Haydi bakalım.

0: Hatta o kadar mini, 20 saniye öyle diyeyim size. Sonrasında görüşler almaya devam edeceğiz. Sinyal verince arkadaki araç niye gaza basıyor? Bunu konuşuyoruz.
1: Bir reklam. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
0: Türkiye'de bu kadar kişi trafikteyken şunu soralım. Trafikte birbirimizi gerçekten seviyor muyuz? Birbirimize gerçekten saygılı mıyız? Yayının başında da söyledim. Bize öğretilen neydi okullarda? Kurallara uyalım, uymayanlara uyaralım. Uyar bakalım şimdi. Hadi. Hayat değişti, devir değişti. Bence haklı olan her zaman kuraldır ama... Maalesef ülkemizde böyle bir durum var. Bir vatandaş da video çekmiş, diyor ki ya diyor sol taraf boş, sinyal verdim, arkadaki adam hemen gaza bastı diyor. Sinyal vermeden girsem yol verecekti diyor. Hakikaten çok böyle aklı zorlayan bir durum.
2: Herkes yolunda gidebiliyor.
0: Evet.
2: Sinyal konuda bir keramet var ama çözemedik henüz.
0: Yani sinyal konunun kerameti nedir? Verirsen yol vermiyorlar, sinyal verirsen. Sinyal vermezsen yola çıkabiliyorsun rahat rahat. Bu bir tek bizim ülkemizde herhalde, anlayabildiğim kadarıyla. Buyurun, iyi akşamlar.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: Tüm Radyo Turkuaz ailesine selamlar.
0: Ne kadar güzelsiniz, buyurun efendim.
4: Aman mühürüm, üstadım. Şükür görüştürene.
0: Şükür. Yorumunuzu alalım.
3: İzmir'den sesli mesaj gönderiyorum.
0: Buyurun efendim, İzmir.
3: Sinyal verince arkadan gelen kişi önünde bir miktar hızınızı düşüreceğinizi
0: düşünebiliyor
3: ve onun da yolunu keseceğinizi düşünüyor. Ondan dolayı gaza basıp ya ben geçeyim, benden sonra sola geçsin, hızını düşürsün, işte dönüşünü yapsın gibi düşünüyor.
0: Bu tarz cevap veren ikinci dinleyicimiz oldu yalnız, onu hemen söyleyelim. Burada diyor kötü bir niyet yok, sadece benim hızım düşmesin, ben geçeyim, benden sonra gelsin.
3: Ama sinyal vermeden önüne kırdığınız zaman hızı düşürmeyecek. Benim önümde yavaşlamayacak. Benim de hızımı düşürmeyecek gibi düşünüyor. Olabilir mi?
0: Eyvallah. Anladınız değil mi? Teşekkür ederim.
5: Ben hadi gülensiz.
0: Tamam, peki o zaman. Bir görüş daha alabilir miyiz lütfen? Buyurun.

0: Bu durum tamamen insanlarımızın hoşgörüsüzlüğüyle açıklanabilir bence.
1: Evet valla, ne güzel söylüyorsun, hayret.
2: Harcanıyorsun sen ben işte. Hoşgörüsüzlük mü? Bizim ülkemizde. Devam edelim bakalım.
3: Gerçekten güzel şeye değindiniz.
2: Evet.
3: Bu psikolojik bence.
2: Nasıl?
3: Çünkü bir herkes oluyor. Bana olmuyor diye zaten yalan söylemiş olur.
2: Yok, bana da oluyor.
3: Bir de ben böyle bir şey söyleyeceğim.
2: Tabii.
3: Bayanlar trafikte neden yol vermiyor? Onu bir araştırabilir miyiz? Psikolojik mi o da gerçekten?
2: Konu ne zaman hanımefendilere gelecek diye beklerken en nihayet beyefendi konuyu açtı. Hanımlar beylere neden yol vermiyor trafikte? Tamam, bunu da konuşalım Rubex Motor Yağları Optedik Show'da. 0505 188 30 çift 0. WhatsApp attı bu dostlar. Böyle sesli mesajlar gönderip yorumlayabilirsiniz. Kendi sesinizi radyoda duyacaksınız. Bu büyük bir heyecan. Bunu kaçırmayın bence.

0: Evet bakalım. Şimdi canlı yayında Önder Özen Beşiktaş adına açıklamalar yapıyor. Salah transferinde şimdiden masadan kalktık diyor. Aslına bakarsınız hani ben bir Galatasaraylıyım ama ben de merak ediyordum. Gelse çok önemli bir marka. Fakat Özen şöyle diyor, yaptığımız teklif ortada. Olumlu yanıt gelirse değerlendiririz. Ama şu dakika itibariyle Salah transferinde şimdilik masadan kalktık diyor. Canlı olarak yayınlanıyor. Nevzat Demir tesislerinde bu röportajı veriyor Önder Özen. Salah transferinde şimdiden masadan kalktık. Bilemiyoruz bakalım neler olacak. Ben de Beşiktaşlı taraftarlar bizleri dinlediği için onlara da bu duyuruyu yapmış olayım dedim. Çünkü aşağı yukarı son 15-20 gündür çok çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Fakat böyle bir açıklama yaptı Önder Özen. Siz kendi aranızda sevgili Beşiktaşlılar ve futbol severler tabii ki bunu değerlendirirsiniz. Yaptığımız teklif ortada, olumlu yanıt gelirse değerlendiririz. Kemal burada diyor, şimdi yayınınızda bu sinyalle ilgili en iyi cevabı kim veriyorsa her zaman bunu yapan kişidir. Kesin yol vermiyordur diyor. Emin olun diyor, asıl cevap ondadır. Tamam peki, devam edelim. Devam edelim. Bakayım. Bursa'dayız Emine. İzni tatili bitirdik. Bugün Bodrum'dan evimize Bursa'ya dönüyoruz. Yolculuk halindeyiz. Sizlere dinliyoruz. Teşekkür ederim. Güzel gelin. Sağlıkla gelin. Ramazan Afyon.
1: Ayhan abicim Afyon'dan Ramazan ben. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Bizim ülkemizde maalesef bazı şeyler hala oturmadı, oturamıyor da.
0: Mesela?
1: Bu artık eğitim seviyesiyle mi alakalı bilmiyorum tabii ki de.
0: Evet.
1: Ben bir ağır vasıta şoförü olarak yokuş çıkıyorum, sinyal veriyorum önümdeki arabayı sollamak için.
0: Tamam.
1: Arkamdan geliyor, resmen sıkıştırıyor. Biraz anlayışsızlık bence. Bunun adına
0: tamam,
1: ne dersiniz?
0: Tamam.
1: Trafikte hoşgörü her zaman saygı gerekiyor.
0: Kesinlikle sana sonuna kadar katılıyorum hoşgörü kısmına. Ancak geçen sosyal medyada ben bir video seyrettim. Bir tır şoförü sollamaya kalkıyor. İki şeritli, biraz da rampa bir yol. Sağdaki tır şoförü asla hızını kesmedi. İki tır şoförü aynı hızda. Hani sollamaya kalktı ama acaba ben de bekledim. Sağdaki biraz hızını azaltır mı diye. Vallahi hızını azaltmadı. Bazen uzun yol kaptanları da kendi aralarında anlayabildiğim kadarıyla anlaşmazlığa düşebiliyor. O niye oluyor Ramazan? Onunla ilgili de bir bilgi verirsen seviniriz. Dostlar bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Valla trafikteyiz. Kurallar, kurallar, kurallar. Hep bunları konuşuyoruz. Yıllardır mikrofon başındayım. Yanlış olanı anlatmaya çalıştık esprili bir dille ama doğrusu da bu dedik. Bir şeyler olabildi mi, değişti mi bilmiyorum. Çaba gösteriyoruz. Yine bir örnekle karşınızdayız. Kısa bir reklam.
1: Bir reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Tekrar buradayız.
2: Hoş geldin arkadaş.
0: Teşekkür ederim. Efendim, efendim, efendim. Hop dedik şov.
2: Severim kerefeyi. Aynı mahallede futbol oynadık.
0: Buyurun.
3: Selam hop dedik.
0: Selam.
3: Antalya'dan kaptan Mustafa.
0: Mustafa Bey.
3: Az önce otel kreatöre çıkışını yapıyorum.
0: Tamam.
3: Servis kullanıyorum.
0: Tamam.
3: Soldan gidiyorum. Adamın solundan gidiyorum yani. Adam sağda gidiyor.
0: Tamam.
3: İleride benim önüm tıkandığı zaman kendimi sağa atacağım. Bakıyorum arkamdan basıp geliyorum. Sonra korna yapıyorum. Niye önüme geçiyorsun diye.
0: İşte tamam.
3: Yanlıymış gibi.
0: Tamam.
3: Buna
0: ona işte siz sinyal verdiniz mi? Vermediniz mi o anda? Sinyal vererek sağa geçtiğiniz zaman mı arayı kapatıyor? Vermeden mi? Ay kafamız karıştı vallahi. Yani kurallar uygulansa da şu tartışmalara gerek kalmasa. Devam edelim bakalım. Selamlar, bize bir şarkı gönderirsin. Hilal, Münevver ve Şeyma. Tamam, gönderiyorum birazdan, merak etmeyin. Peki bu işi Almanya'da nasıl oluyor? Elin Almanım'da öyle derler ya. Bakalım kimler neler söyleyecek dedik. Şerife Hanım.
4: Merhaba, ben 20 yıllık şoförüm. Ayrıca mesleğim gereği 3,5 tonluk LKW'de sürüyorum.
0: Ağır tonajlı araç kullanıyorsunuz. Türkiye'de mi, Almanya'da mı?
4: Ama Türkiye'de araba sürmeye çok korkuyorum. Çünkü bütün dünyada geçerli olan kanunlar,
0: kurallar
4: maalesef Türkiye'de geçerli değil.
0: Evet.
4: Örnek vermek gerekirse,
0: mesela
4: kırmızıda duruyorum, arkadaki evet, adam korna basıyor. Yaya geçidinde duruyorum yayaya yol vermek için. Heh. Yaya tuhaf tuhaf yüzüme bakıyor.
0: Burada öyle biz tuhaf
4: anlamıyorum,
0: bakarız.
4: Anlamıyorum, bende evet mi hata var, onlarda mı hata var? Onun için Türkiye'de araba kullanmıyorum. Teşekkür ederim.
0: Ay.
4: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz Şerife Hanım, sağ olun. Efsane Radyo gösterisi devam ediyorum.

0: Zaman ne kadar ilerlemiş. Saatler 18.49'u gösteriyor. İyi akşamlar. Dostlar, şimdi bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra görüşler var. Onlara bakacağız. İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. İstanbul başta olmak üzere tüm kentlerimize selamlar iletelim. İyi yolculuklar trafiktekilere. Reklamlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: www.mtv.com.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
4: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: arttırı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: akşamlar.
1: Ne oluyor ulan burada?
0: Dostlar, Lübex Motor Yağları Optedik Show şu anda yayındayız. İlginç bir video gördüm sosyal medyada. Kısaca şunu anlatıyor. Ya diyor, gidiyoruz diyor. Sollamaya çıkacağım. Tam böyle sinyali veriyorum sola doğru. Arkadaki araç hemen gaza basıyor diyor. Ya diyor, ya bu niye böyle diyor yani sonuçta. Halbuki sinyal vermeden çıkış yapsam o yolu ben kapıyorum. Değişik cevaplar geliyor. Onları da yayınlıyoruz. Bakalım Osman Bey şu anda yurt dışında mı yaşıyoruz?
2: Merhabalar, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum herkese. Ben Avusturya'dan Osman.
0: Avusturya'dayız Osman. Kaç yıldır oradayız?
2: Burada trafik konusunda ben Türkiye'de doğdum dedim. Hani 20 yaşına kadar Türkiye'deydim.
0: Tamam.
2: İzine geldiğimde gerçekten Türkiye'de ben de zorlanıyorum.
0: Neden?
2: 20 senedir yaklaşık buradayım.
0: Evet.
2: Burada hoşgörü var. Yanlış yapan kişi yani hatasını kabul ediyor ve hoşgörüyle davranıyor. Ve ayrıca en önemli şey, hani iki ülke arasında da yaklaşık 20 sene mi geçti?
0: Evet.
2: Fark ne derseniz.
0: Nedir?
2: İlk başta birinci sıraya disiplini koyarım.
0: Disiplin.
2: Mesela geçen sene başıma bir olay geldi. Kuzenimle Gebze'de bir araç arkamızdan bize çarptı. Trafik durmuştu ve biz de durmuştuk o yüzden.
0: Geçmiş olsun. Ne oldu
2: ve
0: sonra?
2: Biz o şiddetle arabadan indik ve diğer vuran araçtaki yandaki kişi geldi ve bana sarıldı. Dedi ki abi lütfen aracı süren arkadaş, size bulan arkadaş Oruç. Lütfen ona
0: Ramazan ayında
2: yapmayın.
0: Evet.
2: Hani bir anda sinirimiz geçti ve dedim hani hiçbir sıkıntı yok, her şey olur. İnsanoğlunun başına her şey gelebilir.
0: Yani diyorsunuz ki tartışma esnasında bir kişi alttan alırsa belki de bu işler hiç büyümez. Aslında buna ben de katılıyorum. Devam edelim. Aykut merhaba. Kural tanımayan motorculara sesleniyorum. Sağ şeritte giderken sağımdan giren motorculara uyuz oluyorum demiş. Ya o konu zaten tartışılıyor. Onu da konuşmuştuk bu arada. Yine Avusturya'dayız Saygı Bey.
3: Abi ben Avusturya, Viyana'da yaşıyorum. Türkiye'de araba kullanmaktan çok korkuyorum.
0: Niçin?
3: İyi yayınlar. Viyana'dan selamlar.
0: Niçin derken hani ben de tamam anlayabiliyorum da bir açabilirim acaba diye düşündüm ama kısa kesti. Peki.
4: Hop dedik.

0: Mesut.
1: Mesut Bey.
0: Vallahi öpeceğim seni. Yine coşturuyor, yine ortalığı coşturuyorsun.
1: İşimiz o.
2: Vallahi dünyada sevdiğim tek insan sensin. Dayanamayacağım, bir daha öpeceğim.
1: Öp bakalım.

0: eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
1: Vay be, akşamı 7'si olmuş Hop Dedik Show. Az evvel bir dinleyicimiz bayanlara soralım asıl, onlar niye erkeklere yol vermiyorlar diğer araçlara diye. Sorunca Sakarya'dan Merve cevap vermiş. Bayanlar yol vermiyor değil, beylerdir. Erkekler her boşluğu kendi yolunda sandıkları için... Aa, güzel. Her boşluğu kendinizin sanıyorsunuz. Ondan dolayı bizde ilgisi yok demiş Sakarya'dan Merve.
2: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
1: Evet, güzel. Devam edelim.

0: Sanatın en güzel hali, her devrin en güzel şarkıları hep burada.
1: Helal olsun sana be, öpün ulan.
0: Teşekkür ediyorum. Lubex Motor Yağları Optedik Show, saat tam 8'e kadar buradayız. İyi gidiyor muyuz dostlar?
2: Aferin.
0: Aferin. Şimdi az evvel uzun yol kaptanı Ramazan Bey'e sorduk. Ama dedim bir video seyrettim. Tır sola çıkıyor. Yanında bir tır daha var. Sollamaya çıkıyor. Fakat sağdaki tır da mesela gaz kesmiyor. Tamam yükünden şundan bundan ama bazen de şey olabiliyor mu acaba? Çıktıysan çıktın kardeşim, bana ne, ben asla hani senin arkandan gelen olursa olsun zorlama, ben de hızımı kesmem diyorlar mı? Siz ne diyorsunuz?
3: Şöyle de bir durum oluyor.
0: Evet.
3: Maalesef sollamaya çıkıyorsun, bir ağır vasıta aracı, diğer ağır vasıta sollamaya çıkıyor.
0: Tamam.
3: Ama sağ taraftaki arkadaş da bu sefer gaza basmaya başlıyor.
0: Onu böyle sordum.
3: Böyle anlaşmazlıklar da oluyor.
0: Onu sordum.
3: Yani maalesef söylediğim gibi bazen hoşgörü ihtiyacımız olan en büyük...

0: etken diyebilirim sana.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ergün Bey köydeydi. Giresun'da. Benim memlekete gitmiş.
2: Kardeşim hoş geldin. Sen de tatilden, ben de dönüyorum. Giresun'dan selamlar.
1: Ne güzel senin yerler. Fotoğrafları de gördüm.
2: Vallahi işte bu kamyoncular birbirlerine bunu yapmamalı lazım. Meslektaş meslektaşa bunu yapar mı?
1: Evet.
2: Ama artık memlekette şoför kalmadı.
1: Ne kaldı?
2: Sürücü var. Şoförlük bir meslekti.
1: Şoför kalmadı, sürücü var diyor. Böyle bir açıklama yaptı. İnce bir mesaj gönderdi.
0: Anadiklansız.
1: Tamam. Hanımefendi, sizin şu kısmı yayınlıyorum. Biraz uzun bir mesaj olmuş ama bu kısım önemli. Bayanlar yol veriyor mu vermiyor mu? Bir beyefendi bunu ortaya attı.
3: Ayrıca bu kadın sürücülerle ilgili bir beyefendi söylemişti. Bir bayan sürücü olarak katılıyorum buna.
1: Nasıl?
3: Kadınlar birazcık yol verme konusunda daha egoist ve bencil. Erkek sürücüler o konuda biraz daha anlayışlı diye düşünüyorum.
1: Hemen kadınlara soralım, hanımefendi doğru mu söylüyor?
4: Şunu sustursana. Lütfen ciddi davranmanızı rica ediyorum.
1: Bana ne? Bana ne? Ben yorumları böyle yayınlarım. Efendim, reklam arası sonrasında tekrar görüşmek üzere.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
6: Reklam. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
7: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
12: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
13: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
14: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
15: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
16: TEP o kadar iyi ki TEP.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: Reklam.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: iletelim. Dostlar, ilginç bir konuydu. Trafikten girdik. Afyonkarahisar'da yaşayan Çiğdem Hanım'a bir selam yollayabilir miyim diyor bir dinleyicimiz. İstek programı değil ama selam yollayalım. Kemal, Almanya'dan paydos yaptım, eve doğru gidiyorum diyor. Radyoda, Radyo Turkuaz. Şahanesin Kemal, devam ediyorum. Öner Bey, geçmiş olsun, o da çok ilginç bir konu olmuş ama biraz uzun olduğu için yayınlayamıyorum artık, geç kaldık. Devam edelim. Gaziantep'ten Cumali Kaptan, kendisi uzun yol kaptanı. Şu kısmı yayınlıyorum Cumali Kaptan, hakkını helal et lütfen. Zaman kalmadı ama bu önemli.
1: Çıkınca fazla basmayı durmuyor. Biraz da...
0: Ha pardon, şöyle yapalım, en baştan alalım.
1: Hop dedik Ayhan, ben Gaziantep'ten Cumali.
0: Buyurun.
1: Şoförüyüm.
0: Hoş geldin Üstad.
1: Biraz önce meslektaşımın da belirttiği gibi.
0: Evet.
1: Eskiden bu meslek şoförlüktü. Babadan oğula geçerdi.
0: Şimdi herkes
1: büyüklerimizden öğrenirdik.
0: Sürücü oldu
1: diyorsun. Büyüklerimizin yanında mavinlik yaparak şoförlük verildiğini öğrendik.
0: Peki şimdi ne oldu?
1: Şoför dedim mi, uzun yol şoför dedim mi, yolda kalmış. Hangi araç olursa olsun yardıma ilk önce biz gideriz, dururuz, yardım ederiz.
0: Tabii ya, yolların
1: yapmaya çalışırız.
0: Yolların kralları ya, değil mi?
1: Yolda kalmışları götürürüz. Ama şu an...
0: Ne oldu şimdi?
1: Trafikte en basit örneğini siz veriyorsunuz. Araç sollamaya çıktığı zaman sağdaki araç gaz basıyor.
0: Aynen, işte onu tartıştık. Cumali Kaptan, yoldasın, farkındayım. Sana iyi yolculuklar diliyorum. Nide'deyiz Halil, trafikte saygı önemli. Cep telefonuyla oynamaya da karşıyım. Demiş. Almanya Ali.
2: Selam Hoppidik Ayhan.
0: Selam, son mesajlar
2: ben
0: dostlar.
2: Ben Almanya'dan Ali.
0: Ali, ne oluyor böyle? Almanya'da durumlar nasıl?
2: Ben 2025'te bir olay yaşadım. Heh. Dedim herhalde sadece televizyonda oluyor. İzmir'e doğru gidiyorum.
0: Tamam.
2: 120-130-30 orta şeritte gidiyorum.
0: Tamam.
2: Sola bir baktım, gözlerime inanamadım. 130'da kocaman bir tır beni sollamaya kalkıyor. Dedim herhalde dedim yanlış görüyorum ama evet, tek ben değilmişim arabada görenler.
0: Anladım.
2: Selamlar, kolay
0: gelsin. Teşekkür ederiz. Son mesaj şu olsun, aslında olayı da toparlayalım.
3: Bursa'dan Hakan Öğütür. Her gün trafikteyim. Her gün bencin insanlarla karşılaşıyorum. Kimse kimseye yol vermiyor. Kimse sinyal kullanmıyor. Bir yoldan bir yola çıkarken bile seni gördüklerinde yol vermektense daha çok gaza veriyorlar yol vermemek için.
0: Evet.
3: Yani
0: sebebi?
3: Bencin bir toplum olduk. Sadece ben diyoruz.
0: Bencil bir toplum olduk. Sadece ben diyoruz. Konuyu da bu vesileyle birazcık özetlemiş olduk. Katılan tüm dinleyicilerime teşekkürler.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Bir reklam. Radyo Turkuaz.

Aman çabuk geçti. Saatler hızla 7.30'a geliyor dostlar. Her gün 7.30'da Hop Dedik Show'da ne yapıyoruz? Günün özel şarkıları. Tabii gülüyoruz, eğleniyoruz ama biraz da hüzne ihtiyaç var. Ya da 3 saatlik yolculuğumuzda biraz kafaları dinleyelim diyorsanız eğer. Valla o yarım saat benim için de ilaç gibi geliyor, Allah biliyor. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da birazdan günün özel şarkıları. Çayınızı, kahvenizi söyleyin. İmkanı olanlar için söylüyorum tabii ki. Yolda olanlara da ben o şarkılarla biraz 80'lere gideceğiz bu arada. Arkadaş ve destek olmak istiyorum. İnşallah kabul buyurursunuz. Aa, bu şarkı çok güzel. Erdal Çelik, Canımın İstanbul Köşesi. İstanbul dışında yaşayıp da herhangi bir kent

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Garanti
2: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri...

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

günün özel şarkıları başlıyor. Az evvel de söyledim. Bugün 80'lerde olacağız. Döneminin güzel albüm ve şarkıları ard arda gelecek ki açılışı muhteşem bir klasikle yapıyoruz. Zerrin Özer yorumuyla Son Mektup geliyor. Çay ve Kahveler Şirketten. Haydi bakalım. Yolculuğumuz başlasın.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Şimdi sizleri 1982 yılına götürüyorum. Döneminin en güzel albümlerinden biridir. Plak olarak bende var hala. Gülden Fırtınası albümün adı. Ve bu albümden muhteşem bir şarkı Sevgilim geliyor.

olmazsa olmaz. Günün özel şarkılarında Ferdi Özben mutlaka misafirimiz oluyor. Bu da gizli hazine şarkılarından bir tanesiydi. Akdeniz kokan müthiş bir hüzün tek başına. Ve şimdi Fedon geliyor. Tabii ki onunla bütünleşen şarkı, kim hayır diyebilir ki?

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 27 Temmuz 1995 yılında Sakarya Pamukova'daki mühimmat bölüğünde yangın çıktı. Cephanelik havaya uçtu, 15 bin nüfuslu ilçe boşaltılmak zorunda kaldı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Günün özel şarkılarında noktayı sanat güneşimizle koyuyoruz. Zeki Müren, Bir Mektup Bir Resim hakikaten çok güzel bir şarkıdır. Müthiş hüzün kokar. O günleri yad edelim bir vesileyle. Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadınız, hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse, yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
1: Reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam. Karışık kaset.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yepyeni bir haftaya daha başladık. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için evvela sağlıcakla, sonrasında da çokça huzurla geçmesini diliyorum. Artık günlerin, haftaların hızla akıp geçmesine de şaşırmıyor insan. Yine bu haftada bir çırpıda geçecek ve o yüzden neler yapmak istiyorsak, neler planlıyorsak bir an evvel başlamalı. Güne güzel bir veda etmek adına şarkılarla, şiirlerle önümüzdeki 3 saati birlikte paylaşacağız. Beni yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyorum. İşlerinde, mesaide dinleyenler var. Onlara da kolaylıklar olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle ay ışığı nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

Şunu hepimiz kabul ediyoruz değil mi? Her birimiz farklıyız. Yani hepimizin imtihanları da farklı. Aynı savaşları vermediğimizden hangi cephede iyi olduğumuzu da bilmiyoruz aslında. Sen bir başka, ben bir başka yerde iyiyim belki de, bilemeyiz. Yani birine kolay ve basit gelen diğerinin dünyasını yıkabiliyor sevgili dinleyenler. Potansiyellerimiz, acı eşiklerimiz, güçlerimiz her birimizinki farklı. İşte bu sebepten ötürü yapacağınız en son şey ne olsun biliyor musunuz? Dert küçümsemek olsun. Yani seninki de dert mi? Demeyin sevgili dinleyenler. Onunki ona dert, bizimki bize dert aslında. Ha, o derdine deva olabileceksek amenna, o eli uzatalım. Ama daha kötü hissettirmekten kaçınalım sevgili dinleyenler.

Bazı günler, bazı günlerden çok daha kötü geçebiliyor. Bugün de o günlerden biri olmuş olabilir. Yorucu geçmiş olabilir. İstediklerimizi yapamadığımız bir gün olmuş olabilir. Lakin ayaklarımız birkaç taşa değdi diye yürümekten vaz mı geçeceğiz sevgili dinleyenler? En güzelden ümit dilenirken Allah'tan ümidi kesersek kime bağlanırız, kimde kazanırız ki? Tırtılın hani bittim dediği yerde Allah yettim dermiş ya. İşte bizim de solduğumuz yerde duamız yeşerirmiş. Bedenimiz yorulsun ya da varsın koştuklarımıza yetişemeyelim. Ama umudumuzu, dualarımızı hiç eksik etmeyelim sevgili dinleyenler.

ben hiçbir zaman insan sarrafıyım diyemedim kendime ne yazık ki. Ama bazı şeyleri çok net görebiliyorum. Herkes mesela davranışlarıyla kendini belli eder. Yanınızda kalmak isteyen size sevgisini gösterir sevgili dinleyenler. Siz onun sevgisini sözel olarak da duyabilirsiniz. Davranışlarıyla da gösterebilir, onu da görebilirsiniz. Ha, gitmek isteyen de ne yapar eder? Çıkar hayatınızdan. Siz istediğiniz kadar bağlayın, istediğiniz kadar tutmaya çalışın sıkı sıkıya, bir şekilde gidiyor. Bazen hiçbir şeyi kurcalamamak ve düşünmemek lazım aslında. Her şey olacağına varıyor çünkü, değil mi, nasıl olsa? Hayat bir yol çiziyor ve biz de oradan gidiyoruz. İşte gittiğimiz yol, gitmek istediğimiz yolda olsun. Ve bizi hep güzelliklere çıkarsın.

0: Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatine artık yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Çok teşekkür ederim oradan bizlere ulaşan dinleyicilerimiz, hatta takip eden dinleyicilerimiz, Ayşe ailemize katılan dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz.
1: Zaman zaman hepimiz yıpranıyoruz. Hem de öyle böyle değil. Öyle bir yıpranma ki neredeyse gözlerimizden yaşlar sel olurcasına

0: gidebiliyor. Bu bence insani bir ihtiyaç, biliyor musunuz? Yani nefes almak gibi aslında. Hava gibi, su gibi, yemek gibi. Böyle bir ihtiyaç. Ağlayınca güçsüzleşmiyoruz sevgili dinleyenler. Biz genelde çok fazla zayıflık göstergesi olarak düşünürüz ya ağlamayı. Tam tersi. Ağlayınca içimizde biriken o duyguların bir kısmını dışarı atıp daha da güçleniyoruz. Çünkü onlar içimizde olduğu sürece bizi zayıflatıyor. Ağlamak güçsüzlük göstergesi değildir kesinlikle. Ama ne olursa olsun içinizde ne duygu varsa, üzülüyorsanız, kalbiniz kırılmışsa, bunun yansıması vücudunuzda ağlamaysa ağlayın. Bırakın o duygunun hakkını vererek yaşayın. Yüreğiniz de ferahlasın.
1: Dün geceki yağmurda hep seni andım.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Herkesin yaşadığı belli bir süreç var. Çok sevip o sevginin her şeye yeteceğine inandığı bir süreç. Ama çoğuna gün geliyor ki o sevginin her zaman her şeye yetmediğini öğrendiğiyle bir an geliyor. Saygı ve anlayışın kıt olduğu bir yerde sevgi çözüm üretemiyor sevgili dinleyenler. Bunu öğreniyoruz. Anlayış sorunları ne yapıyor? Bence çok ciddi bir oranda yumuşatıyor sevgili dinleyenler. O yüzden anlayışlı olmak lazım. Saygıysa sorunların dudaklanmasının önünü alıyor aslında. Yani şunu anlıyoruz ki saygı ve anlayışın bittiği bir yerde de sevgi sadece rol yapıyor. Evet, çok sevmek çok güzel ama tek başına her şeye yetmediğini anlıyor insan. O yüzden çok sevgi, çok saygı ve çok da anlayışsız bir

Zaman geçtikçe eminim hemen hemen hepimizde böylesi bir değişim olmuştur. Zaman geçtikçe kimseden aslında bir şey beklememeyi öğreniyor insan. Çünkü fazla beklenti mutsuzluğu, hayal kırıklığını beraberinde getiriyor. En nihayetinde herkesi hak ettiği yere koymalı. Güçlü şekilde ayakta kalmayı işte bu şekilde başarabiliyoruz sevgili dinleyenler. Ve böylesi bir davranış sergilediğinizde kimseye de ihtiyacınız kalmıyor.

Hani şunu da söylemek bence yanlış olmaz. Yalnızlığın güzelliğini görüyorsunuz. Bu yalnızlıktan kastım kalitesiz bir kalabalıktan. Yani aslında gerçekten var olmayıp, gerçekten güvenilir olmayıp, gerçekten size değer vermeyip de mış gibi yapıp da yanınızda kalabalık yapanlar. Bunları sıyırıp yalnızlığın güzelliğini görüyorsunuz. Tabii ki temennimiz, duamız kaliteli kalabalıklarda. Yani o yeri hak eden, o verdiğimiz değeri hak eden, güvenimizi hak eden ve bunu asla da kırmadan, yıpratmadan davranan kişilerde. İşte böylesi insanlara çıksın yolumuz.

Her birimiz hayatımızda çokça zaten bunu tecrübe ettik. Şu anı yaşamak ve çok da ileri soluklu planlar yapmamak. Hani Tolstoy diyor ya, şunu sakın unutmayın. Tek önemli an vardır, o da şu an. En önemli an şu andır. En gerekli kişi o an kimleysek odur. Çünkü kimse bir daha başka biriyle görüşüp görüşemeyeceğini bilemez. Ve son olarak yapılması gereken en önemli iş iyilik yapmaktır. Çünkü insanın dünyaya gelişinin tek amacı da budur diyor. Ne yazık ki yaşadığımız acı tecrübeler bize bu durumu çok fazlasıyla hatırlatıyor. Çok zamanınız var mı yok mu bilmiyoruz. Şu anda kıymetini bilerek, değerlendirerek yaşayalım. Nedir? Şu an mesela size iyi geldiğini düşündüğünüz, iyi ki hayatında olduğunu düşündüğünüz, sevdiğiniz birine iyi ki hayatındasın mesaj atabilirsiniz mesela. Onun da hem yüzünde hem de yüreğinde tebessüme de sebep olmuş olursunuz. Kendinize iyi hissettirecek, kendinize iyi gelecek bir ay işi nöbeti olsun istiyorum. Umarım da başarılı olabilirim. Ve dediğim gibi şu anı en güzel şekilde kıymetlendirmek. Bir şarkıyla mı? Belki bu şarkıyla.

Bazı şeyler aslında unutulmuş gibi olsa da unutulmuyor. Unuttuğumuzu sandığımız meseleler öyle aniden öylece canlanıveriyor hiçbir sebep yokken. Yani çok da tuhaf aslında, değil mi? Okudunuz mu bilmiyorum ama Yüzyıllık Yalnızlık kitabında Gabriel Garcia Marquez. Ummadığımız bir anda, ummadığımız bir durum bizi alıp yıllar öncesine götürüp varlığını bile unuttuğumuz olayları zihnimizin karanlık dehlizlerinden birdenbire gün ışığına çıkarıveriyor, diyor. Okumadıysanız şayet Yüzyıllık Yalnızlık kitabını okuma listenize mutlaka ekleyin sevgili dinleyenler. Birçok sayfada birçok cümlenin altını çizeceksiniz hiç şüphesiz. Ummadığımız bir anda, ummadığımız bir durum diyor ya, aslında sıradaki bir şarkıda mesela. Kim bilir nerelere gideceksiniz, neleri hatırlayacaksınız. Ama ne olursa olsun güzel günleri anımsayacağımız günlerim.

Radyo Türk Boğaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Yusuf Hayaloğlu sevgili dinleyenler. 15 Aralık 1953'te Tunceli'de, Ovacık'ta dünyaya geliyor. Parasız yatılı sınavında Türkiye ikincisi oluyor ve Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okuyor. Bir kısmı Elazığ'da geçen lise eğitiminden sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimine başlamış. 1972 yılında üniversite eğitimine ara vererek evleniyor. İstanbul'a sonrasında tekrar dönüyor ve Yılmaz Güney ile tanışıp Güney Filmcilik'te çalışmaya başlıyor. Kız kardeşi Gülten'in 1979 yılında Ahmet Kaya ile evlenmesi hayatında yeni bir dönüm noktası oluyor. Ahmet Kaya'nın onun yıllardır karaladığı ve bir kenara koyduğu şiirlerle tanışmasıyla aralarında 13 yıl sürecek bir üretim ortaklığı başlıyor. Hayaloğlu ayrıca Dağlarda Kar Olsaydım, Nankör Kedi, Sen Ağlama Yar gibi şarkılar yapıp Ferhat Tunç'tan Fatih Kısaparmak, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses'e pek çok sanatçıyla çalışıyor. 1999 yılında Ahmet Kaya için yazdığı Giderim şarkısı yılın şarkısı oluyor. 2002'de Gözleri İntihar Mavi isimli ilk şiir kitabını yayımlamış. Kitabı 48. baskıya ulaşarak bir rekora imza atıyor. Üst üste gelen ağabeyinin, Ahmet Kaya'nın ve annesinin ölümüyle sıhhatini büyük ölçüde kaybediyor ve kendisi de akciğer kanserine yakalanıyor. 3 Mart 2009'da tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı çoklu organ yetmezliğinden 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Ayrılık Hediyesi şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun. Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi. Mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buğsesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece durdurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun.

Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be, ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun. Gözyaşım utangaç boynunun inciden kolyesi olsun. Her damla vefasız teninde bir veda buğsesi olsun. İsterim sen de ben gibi yan. Ömrüne hep ağla, hep ağla. Bu benden son dua. Bu benden ayrılık hediyesi olsun.

Bir şeyler olmadığında, yolunda gitmediğinde genelde çoğu zaman hatta kendimizi sorgularız, kendimizi suçlarız. Ama şunun gerçekten farkında olmalı. Eğer bir dış etken sizi üzüyorsa duyduğunuz acı o şeyin kendisinden değil, sizin ona verdiğiniz değerden geliyor. İşte onu da her an ortadan kaldırma gücüne siz sahipsiniz. Üzerinde düşündüğünüz, aklınızdan çıkmayan durumlar onları büyüttüğünüz kadar var. Evet, bazı şeyler çok özel, çok güzel, çok az bulunması. O yüzden zaten büyütüyoruz, o yüzden hep içimizde taşıyoruz. Ama işte biz onlara o kadar geniş ve güzel yer edindiriyoruz. Yani neye değer verdiğimize ve neleri büyüttüğümüze bu anlamda dikkat etmeli. Bir psikoloğun paylaşımında görmüştüm sanırım. Bazen bir problemi çözmenin en kolay yolu onu önemsemeyi bırakmaktır diyor. Elbette yazdığı kadar kolay değil. Ama işte karşılık göremediğimiz yerde sadece tek taraflı o sandaldaki küreyi çevirmemeli sevgili dinleyenler. Biz ne kadar tek taraflı, var gücümüzle, hatta daha fazla bir emek sarf ederek çevirsek de olduğu yerde döner değil mi? Kuş da tek kanadıyla uçmaz. O yüzden bazı şeyler değil, çoğu şeyler karşılıklı. İşte o güzel karşılıkları bulun sevgili dinleyenler.

0: Ay doğarken bir söğüdün ardından göl yüzünde sisli bir esintiyle akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en mutsuz gününde bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mahluz ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum. Kar yağarken mor dağların ucundan sol yerine sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik, bu hemencecik ölüm çırtkan bir gazete başlığında çığlık çığlık sana kavuştuğunda beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarında sesini okşadığımı bil. Bil ki, bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni, seni özlüyorum.
1: Gözyaşına dök yağmuru, düş uçacak bahar.

Ve yeni haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Gününüzü, konuştuklarınızı ve sustuklarınızı duyabilen biriyle geçirin, değil mi? Bana kulak verdiğiniz için, bizimle bu anı paylaştığınız için, ay ışığında yer aldığınız için çok teşekkür ederim. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun diyor Gorki. Bunun izahını Sartre şöyle yapıyor. Uyursan gece biter.

uyuyamazsan sen. Ama son noktayı Freud şöyle koymuş: çok uyumak kaçmaktır. Uyumamaksa yakalanmak. O yüzden bedeninizi ve ruhunuzu geceye teslim etme vakti sevgili dinleyenler. Yeteri kadar uyuyun ama. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la Güne Merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.